0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Platya Eleftheria Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
1: Bayram sofralarının olmazsa olmazı, Anfeon pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Anfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Anfeon pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
3: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541 08 3320. Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
0: My Club, gecelerin vazgeçilmezi.

bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben

ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben onayım sevgilim.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
2: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, skepastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
0: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Μπαϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
4: Günün en sıcak, en taze durağı.
5: İbrahim İstasi.
4: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
5: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
4: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İbrahim İstasi.
5: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
4: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
5: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63 65 628.
2: Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinize ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 2868 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
2: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
3: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
4: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.

0: getirin getirin.
1: Müzik kervanı.
2: Ben sana ananın zorunda.
1: Hareketli müziklerle sizler.
3: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
4: 10, 9, 9. Neydi lan?
5: 8 abi.
4: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Burada. En iyi şarkılar.

işim. Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor.

Almanya'ya kadar koştum. İbret alem için dövermiş elini. Lastik kopçalara bastırıyor, on sabah sabah böyle. Dol dolup yarım diyoruz. Sen hiçbir şey yok vallahi. Yani ibret alem için koştururum seni vallahi. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Ne olacak? Tebunlarla burada sabahtan beri dalaşıp duruyoruz. Yok o şarkı, yok o kopça, yok o kalodiyo, yok mikrofonu böyle çevir, yok abi lan. Kamerada CNN'e mi çıkacağız oğlum? Nereye çıkıyorsunuz lan? Allah'ım yarabbim. Efendim günaydın canlar. Allah'tan bu kızanlar burada da onlarla. Valla bak sizin ikiniz de ibret alem olsun diye böyle çıkarırım platıya da gezdiririm ha. Üryan hem de. Allah'ım yarabbim. Günaydın canlar. Kalimera Seolus. Good morning tabii ki de. Yine sizin radyo istasyonunuz Kral Efendi'den. Nasılsınız? Haftayı yine bitirdik. Sizlerle birlikte sabah programlarında böyle. Çok mersi, çok spasiva, çok dankemen, çok kitos, arigato gozaimasu. Blago derya, gracias, obrigado. Breh, ben bir çırpıda bir nefesle söyledi hepsini be. Kısaca diyor ki Haşim, thank you very much. Sefkaristo parabolis, sefkaristo parabolis. Krallar, kraliçeler, canlar. Günaydınlar. Ne yaparsınız bakalım? Nasılsınız? Yiyecek misiniz? Yakşıyacak misiniz? İyisiniz be. Hey. Saçlarınız ışıltılı, aşkınız karşılıklı. Cepleriniz para dolu olsun yine bu hafta sonu. Seferihisar'la başlıyorum Mehmet. Seferihisar günaydınlar. Çanakkale günaydın. Manisa, Akhisar, Soma, Sındırgı, Kırkaç günaydınlar. Edirne günaydın. Ama Batı Avrupa'ya gelmedim daha. Bekle. Orta Asya yok be. İç Anadolu'dayız da geliyoruz Ege'ye yavaşça yavaşça. Ya İzmir. Günaydınlar İzmir. Hemen karşısında Atina. Paylaştım sayfamda Selanik. İzmir'i sakla. Ha Selanik'e gitmişsin, ha İzmir'e gitmişsin. Aynen yani ikisi de bir elmanın iki yarısı gibi. Dünyanın merkezini ikiye bölmüşler. Biri Selanik'te, biri İzmir'de kalmış. Ne çok konular var konuşulacak. O olaylarla ilgili değil mi? Mesela İzmir ya da Selanik. Sayfamda paylaştım. Bakabilirsiniz. Çok güzel bir gündü. Selanik var ya, harika bir şehir ya. Mutlaka gidin. Ata toprağı. Paşamın toprağı. Vay vay vay. Selanik'e gittin mi? İyisin Selanik'e. Ne oldu gene be? Tamam. Bir dahaki sefere bizi de götür dedi arkadaşlar. Oldu, götürürüm kardeşim. Her güzel insan iyi değildir. Bak dikkat et, ama her iyi insan güzeldir. Niye diyeceksin böyle? Ama öyle gerçekler, hayatın gerçekleri böyle. Bazıları seçimlerini yaparlar, değil mi? La la liya, ra la la liya. Ne demiş rahmetli Süleyman Seba Baba, Beşiktaş'ın efsane lideri. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Hayırlı cuma. Yok onu demedi be. Demedi, o zamanlarda yoktu herhalde bu akım. Süleyman Baba'nın olduğu zamanlarda. Süleyman Saba. Adam olun lan derdi önce, tamam mı? Böyle futbolcusuna da yöneticisine de. O başkan olabilirdi, efsane başkandı. Bakar mısınız? Kulübün girişinde de yazıyordu. İyi insan olmadan iyi Beşiktaş'ta olunmaz. Yaşar Nuri Öztürk hocam rahmetli ne diyordu? İyi insan olmadan Müslüman olunmaz. Bak bak bak bak bak bak. Bak bak bak bak. Bunlar doğru sözler. Bunlar gerçekten doğru sözler. Bugün 22 Mayıs. Yavaş yavaş Mayıs'ı bitiriyoruz, az kaldı. Önümüzde bayram var. Ekibim adına, On Air Medya Grup adına ve kendi adıma hepinize çok çok sağlıklı, huzurlu, güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz inşallah. Hak nasip kısmet ederse bayramın birinci ve ikinci günü sizlerle birlikte olacağız yine. Güzel hediyelerimiz var. Bayram için sponsorlarım var. Bayram tebrikleri için teşekkür ediyoruz bizlerle çalıştıkları için. Sağ olun, var olun. Bir taraftan da sizlerle sohbet ederken dışarısını izliyorum. İskeçimizde hava nasıl diye soracak olursanız canlı canlı anlatayım hemen size. Yıldızlar yok bu arada, yıldızlar kaybolmuş. Gündüz vakti yıldız mı olurmuş Haşim? Ne bileyim, o Diyojen'e gitti aklım. Atina'nın sokaklarında o zamanlar milattan önce elinde fenerle insan arıyormuş ya. Sormuşlar, ne yapıyorsun birader sen elinde fenerle Atina'nın sokaklarında diye böyle. Adam da demiş ki insan arıyorum demiş. İnsanı kamil arıyorum. Oraya gitti şimdi aklım benim de. Ama bulutlu İskeçe'de. Baya baya bulutlu. Müjdat'ın da söylediği gibi hafta sonunda yağmurlar var. Süper hücreli yağmurlar olabilir. Mesela yağmur akşam acayip yağdı İskeçe'ye. Büyük bir ihtimalle Mayıs'ı böyle yağmurlu bir şekilde kapatacağız. Öyle gözüküyor. Ben bilmem, eşim bilir. Arzu Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar. Valla dün yazmayınca merak ettik. Biz de merak ettik.
dinleyiciler dediler. Nerede dediler Arzu Hanım yazmadı falan. Eksikliğiniz hemen belli oluyor yani. Hemen belli oluyor. Trakya ağzına döndü. Günaydın canlar. Bir çırpıda 8 dakikada ne kadar çok konuyu hemen böyle işleyiveriyoruz. Kalimera, Guten Morgen, güzel insanlar. Rabbim işlerinize kolaylık versin, bereket versin. Hayırlı cumalarınız olsun. Sizlere de güzel, enerji dolu, iyi yayınlar diliyorum Haşim diye tamamlamış. Arzu Hanım, çok teşekkürler Arzu. Sağ olasın. Yine bugün en güzel cuma mesajını arıyorum. Kazanan dinleyicime bir horoz. Seden dostum göndermiş Halkidiki'den. Vaktinizi, ahvalinizi, akıbetinizi hayırlı ve huzurlu eyle. Dünya ve ahiret rızkımızı bereketli eyle Allah'ım. Ya Rabbi, cuma günü hürmetine ibadetlerimizi makbul, tövbelerimizi ve dualarımızı kabul eyle demiş. Amin. Ne bu ya Seden? Hoca gibi yazmışsın be ya.

Ve Yusuf kardeşim geldi, fagan acıların kralı. Günaydın Ayşim abi, hayırlı cumartesiler. Haydi gene. Haydi gene, hadi pali gene. Tipiniz kedemazdiniz refilarako. Orçun Celep, günaydın dostum Kalimera. Orçun abi. Canım benim. Senden bir şarkı isteğim var. Baremu Mia Sakula Kopsoto Cigaro. Sabah sabah mı istiyorsun Yusuf bu şarkıyı? Lan oğlum, dün seninle yazmadık mı, açmadık mı şeyi, programı bu gazla? Baremu Mia Sakula Kopsoto Cigaro. Dinleyin öfile proye proye. Ali Milayim oldu. İstedikleri şarkıyı arkadaşın duydun mu? Günaydın Hacı Dayı demiş. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbim ya Rabbim. Oğlum Ali Milayim olur. Tek yiyen tek ölür, rahat yiyen zor ölür. Tamam mı? İbret alem için koştururum seni de, bu horozdan bana bak. Hacı dayı ne lan? Hey Allah. Hacca gitmek ile hacı olunmaz. Cumadan cumaya Allah bulunmaz. Taşa taş atmakla şeytan kovulmaz. Şeytanın Hicaz'da işini Ali.

Şükrü'ye armağan ediyorum bu şarkıyı. Ben şimdi o şarkıyı sana sabah sabah dinletmem kardeşim, kusura bakma. Pare mumia sakula na kopsu to cigaro. Tillere. Kaçı kalara filan akı. Bak işine, bak işine. Bobo'ya söyleyeceğim şeyi bak Yusuf. Günaydın Hacı Dayı, Ali Milayboğlu. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Biz teşekkür ederiz Arzu Hanımcığım, sağ olun. Selanika harika, Orçun'um harika. Günaydın dayı, kolay gelsin. Hayırlı cumalar, bol kazançlar İsveç'in yüksek dağlarından. Kar var mı Orçun? Soğuk var mı? İma Studenko. Studenko ima. Çok selam söyle arkadaşlara da orada. Ali geldi. O Haşim, Haşim abi günaydın, öğlen oldu. Basen çıkana kadar. E oğlum böyle ünlü insanlar biraz zor çıkıyorlar böyle bir şeye. Mikrofona. Günaydınlar, hadi başla programı. Üylen oldu. İki tane geldi böyle. Üylen oldu, üylen oldu gibiler. Nisin günaydın, kolay gelsin kardeşim. Cemil Ali Keha'ya. Günaydın dostum, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim Cemil, sağ olasın. Kral kral günaydınlar hepinize. Ha, günaydın bütün Kral FM, günaydın Haşim Agam, hayırlı cumalar olsun. Bütün Kral FM'e hayırlı cumalar olsun. Dinleyicilerin hepsine hayırlı cumalar olsun. Haşim Agam hayırlı cumalar bütün es geçeme demiş. Kaç kere söyledin oğlum hayırlı cumalar bir cümlede. Raif kolay gelsin. Bugün ince iş yok galiba. Bakıyorum orada demirlerle falan uğraşıyorsun. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Bugün yayın yok mu? Nasıl yok Hacı Bedel? Açsana oğlum radyoyu. Niye açmıyorsun? Ray, hayırlı cumalar. Sesinizle insanlara huzur veren değerli radyocuya bugününüz sağlık, mutluluk ve bereketle geçsin. Dualarınız kabul. Gönlünüz ferah olsun. Bilmukabele Yasemin Çoban Hanım Efendi Almanya'dan. İltifatlarınız için de çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bizden de sizlere ve ailenize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Teşekkürler. Şöyle... Yusuf kalara vurma. Anlık şu radyo. Kalara. Taner hoş geldin. Günaydın Taner. Günaydın kral. Günaydın kralcılar. Bol enerjili bir gün diliyorum demiş Taner Akin. Bizden de o kadar böyle bol bol enerji olsun. He? Taner, hafta sonu programı nasıl? Var mı böyle ilginç bir şeyler hafta sonu için?

Harika bir mesaj geldi Mehmet'ten. Dayı demiş, çok paran varsa dünyanın etrafında tur atabilirsin. He. Ama iki duble rakı ile dünya senin etrafında tur atar dayıcım, günaydın. Eyvallah Mehmet.

Lay lay lay. Show begin. Sezer günaydınlar İngiltere. Bulgaristan günaydınlar. Aynı İzmir çok güzel bir yer. İnsanları çok misafirperver ve candan. Evet Arzu gördün videoda. Aynı İzmir. Aynısı. Hafta sonu düğün var. Biraz ayran içeceğiz. Ohohoho. Yakışır dayıya. Eyvallah. Kızanlar çok fena. Ört telefonu. Ört. Ört. Ört. Taner. Ört. Ört telefonu. Taner. Ört. Tamam. La la la. Life is life Ali. Lay lay lay lay. İyi Müslüman caminin içinde değil dışında belli olur. Ticaret var, para var, pul var, kasa var, rekabet var. Sen böyle bir ortamda nasılsın demiş. İyi zannında olsun Allah'a şükür. Sen ne yapıyorsun bakalım dayı? Yiyecek misin? İşçilerin, güççilerin yiyecek mi? Hepsi herkesi iyi mi abi? Günaydınlar ayrıca Stas Kontrolör'e ve patrona güneşli Mülheim'den Batı Trakya'ya ve herkese çok selamlar demiş. Almanya güneşli bugün yani. Genelde hep öyle oluyor zaten. Bizde yağmurlu falan olduğunda Almanya güneşli. Almanya'da yağmur olduğunda bizde güneşli oluyor. Bizde ayın sonuna kadar böyle havalar. İngiltere sıcak başlayacak bu haftaya. Hafta sonuna. Abi bu Almanlar bir gün evde kaldım diye ben bugün her şeyi bana yüklediler. Kında bunu de Almanlara Raif. Yalnız değilsin ben buradayım hiç merak etme. Hava iyi, manzara şu. Oo. İsveç'ten geldi manzara, hava güzel. Kaç metredesin bak kardeşim? Bak adamlar renewable enerji, yenilenebilir rüzgar türbinlerinde yüksekte 160 metrede çalışıyorlar ve bizi dinliyorlar. Orçunum her şeyden önce dikkatli ol kardeşim benim. İsveç'in rüzgar türbinlerinde çalışıp Kral Efendi'yle birlikte biraz gurbeti hissedip ama daha çok sohbetlerle bize katılan değerli dinleyicilerim Orçun ve Celep, değerli dostlarım. Kolaylıklar diliyorum Orçun'um. Haşim Çolak, günaydın, iyi yayınlar. Allah sesine ciğerine sağlık versin. Eyvallah birader. Hüseyin Ardoğlu, bil mukabele. Sesine, beline kuvvetli şey. Life is life. Altın kalpli çocuklar, dünyayı hiçe sayanlara, dervişlere, sufilere günaydınlar Kral Efendim. Dinleyenler kulübündesiniz, hoş geldiniz. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a anladın mı? Nerede insan varsa anladın mı? Selam olsun. Reyhan Ahmet, hayırlı cumalar kardeşim. Bulgaristan'dan selamlar. İma Studenko, yapma bırak. Ama İma Studenko, ne mi rabıta? Bulgaristan Askova, Sevliyevo, Kırcaali. Bulgaristan'daki dinleyicilerimize de çok çok günaydınlar. Dobro utro. İma Studenko, kolku vatmo, kolku. Lala. Bak ben 160 dedim, 170'miş. Düzelti hemen. Safety first, of course. Life is always Orçun Celeb'im. Safety first, always. Yasin Kallenci, günaydın agam, günaydın. Esad'ı bekliyorum. Şimdi günaydın yazsın diye arabanın fiyatını soracağım. Diyeceğim ano kol kuparı. 170 metrede rüzgar türbinlerinde bizi dinleyen canlar. Aman canım benim. Life is life. Life is life. Bizim Haluk'tan haber var mı? Mehmet Ali Brand ya da Arzu, duydun mu? Haluk iyi mi? İyi olsun, aman iyi olsun. Kaybolmasınlar. Stuttgart. Günaydın, geleceğim stüdyo yerden.

Haluk kendine iyi bak oğlum. Haluk sever böyle şeyleri. Kalimera filamu kasim, kalimera palikari arkonda tu radio panda etsi nasa akume yara dinata ta filamu filamu ato Stuttgart Recep Agacım. Bir Alman telefonu beni aradı dün Recep abi. Recep ustacım. Ben bir dönüş yapayım ona, bir arayayım onu. Tabii ne şu mesele ben atileyim.

0: olmasan da.
1: He, teşekkür ederim. Bu arada pazartesi Almanya tatil. Fünfmontag. Montag. Ha tamam. Pazartesi kapalı Almanya, ona göre. Teşekkür ederim Arzu Hanım bilgilendirme için.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
2: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 83 495.
3: Καλή Δισάβας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 6977 57 57 87.
4: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320. Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
6: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφή Καρανικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
7: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
8: Kotapliktiko.
7: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
8: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
7: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
8: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
7: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
9: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
10: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında
11: Kartal Cemil'de.
10: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
11: Foryo Plast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Foryo Plast, yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Foryo Plast Koyunköy'de 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
12: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυθύρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
17: Yaz Katip Bey oraya bakayım. Ne demişti Neşet Baba? Özü gülmeyenin yüzü güler mi? Gülmez. Yunus Emre'ndi. Ne dedi Koca Yunus? Gönül çalabın tahtı. Çalap gönüle baktı. Başka bir yere bakmıyor. Günaydınlar canlar. Hoş geldiniz. Dinleyenler kulübündesiniz. Arzu Hanım, bu Finst Montag pazartesi günkü tatil resmi tatil mi? Bütün Almanya'da mı tatil olacak? Orkan Tuna Samsun ama Paris. Nasıl oluyor Haşim diyeceksiniz. Oluyor işte. Bizde nasıl İskeç Almanya öyle. Samsun evet ama Paris. Günaydınlar Orkan Agam. Hayat üç şeyle güzelleşir. Sabır, şükür ve dua. Sabır yol aldırır. Şükür nimeti artırır. Dua kaderi güzelleştirir. Cumanız mübarek olsun. Orhan Agam'dan geldi. Ta Samsun'dan. Ya işteyim, ya çalışıyorum, ya evden işe gidiyorum, ya da işten eve gidiyorum. Değişen sadece kıyafetlerim demiş Yasin. Gruptan aldım Yasin, tamam. Thank you very much. Günaydınlar kralım, kolay gelsin. Hasan Çarıkçı, teşekkürler Hasan'ım. Sağ olasın, sana da kolay gelsin. İyi bir hafta sonunuz olsun. Ahmet Kadri, günaydınlar. Elte Kuryer. Ahmet nasılsın? Doktorum ne yapıyor? Ben zamandan beri konuşmadık doktorundan da. Ahmet Kadri, ola kalayın. Dakşimaste. Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Cumamız her günkü gibi hayırlı ola. Eyvallah. Bu oldu şimdi Ahmet Kadri. Aşim bunu sevdi. Aynen. Haluk Levent ile büyüdük. Acil şifalar dilerim. Onu sevenler ağlarmış ile tanıdık. Tekrar hayırlı günleriniz olsun inşallah demiş Ahmet Kadri. Teşekkürler Ahmet'im. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana sevenlerine birlikte. Raif İmam, günaydın çocuklar. Kolay gelsin. Anıt Veli, hoş geldin Anıt'ım. Yaptınız gene sürprizi bakıyorum ha. Yakacağım da sizi. Yürü koçum benim bakayım, yürü koçum. Alpler ikinizi ibret alem için koşturacağım bak ha. Fışkından, Kızılcık sopasından Karacalılar. İngiltere geldi. Hüseyin Banderas, Karabela, Yedibela, Zargana. Ne diyeyim ben de şaşırdım adıma ne diyeceğimi. İsminim benim can dostum, günaydın. Good morning. How are you today? Ertuğrul Besimoğlu abim, hayırlı cumalar aşım. Günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Aşım günaydın, hayırlı yayınlar. Cumalar, Müslüm, amin. Amin Ertuğrul Besimoğlu abim. Amin inşallah. Çok çok selamlar. Ablama da. Anı tamam tamam. Tamam. Finks'ten bayramın anlamı. Ha, İsa'nın ölüp dirildikten sonra göğe yükselişinin ardından kutsal ruhu. Abi geçenlerde siz Gene kapalı değil miydiniz bu sebepten dolayı? Oho, siz de vallahi bizi geçtiniz be Almanya'da. Abi bizde de tatiller var da. Sonra Almanya'da tatil yokmuş diyorsunuz. Abi geçen hafta da kapalıydınız ya, çarşamba mı ne zamandı falan böyle. Aa. Kutsal ruhun havarilerin üzerine indiği gün olduğuna inanılır. Hristiyanlığın dünyaya karşı vazifelerinin başladığı gün olarak da kabul edilirmiş. Pfingsten bayramı pazartesi günü. 31 Mayıs'ta Yunanistan'da. Kendi koştu. Sağ olun Mehmet Ali Birant abi. Yeni haberler hakkında bir bilgin var mı? Hasan Kaya, Azmir, Hollanda, Nederland. Dankjewel. Günaydın gençler. Yunus Pingal, Hasan Kaya, Orhan İbiş, Hollanda. Kandırma beni. Yep. Yürü bakalımlar, yürü oğlum, yürü yürü yürü yürü yürü. Yan yan gel. Yan yan, yan yakacağım ben seni ya.
18: Oynaya oynaya gel. Golları kaldır da gel.
17: Hakan, Hakan günaydın Kam. Hakan günaydın. Sallam.

Patos Kofi Tuğun'cim günaydın kardeşim. Patos Kofi'ye günaydınlarımızı bir iletelim. Dinliyorsan Haşim abine şöyle bir güzel kahve gönderir misin? 9 tokmaklı. Yok bu kızanlara yok burada bu susak ağızlara. Sabahtan beri beni kızdırdılar bugün burada. Yok kardeş bize bir şey. Ney? Portakal suyu mu? Yok kızılcık suyu içsen. Allah'ım yarabbim yarabbim. Tuğun'cim sen gönder Haşim abine kahveni. Gönder canım benim. Patronu da yok. Kızgınım bugün. Çok kızgınım. Sirke içeceğim bugün. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Hiç. La la la. Hollanda'ya da selamlarımızı gönderdik. Hüseyin günaydınlar bakalım. Ne tarafa gene hazırlık Bandera? With children. Günaydın dayıma. Günaydın kardeşim. Doktor nöbetlerde bugünlerde yoğun biraz. Ha eyvallah Ahmet. Tamam teşekkür ederim. Görürsen konuşursanız da çok çok selamı söyle. Düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya var. Güneş Gold'da tabii ki eskiyi getir, yeniyi götür. Güneş Gold yepyeni sloganıyla yaza merhaba diyor. Yanınızda ve yarınınızda Güneş Gold altınlarıyla, gümüşleriyle ve yatırım tavsiyeleriyle Güneş Gold'u Atilla Bey'le konuşabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Hem yanınızda hem yarınınızda Güneş Gold İskeçemizde zarafetin ve mükemmelliğin göz kamaştıran şıklığın kalite ve kazancın şehrimiz İskeçe'deki dükkanı Güneş Gold kuyumcumuz. Türkiye'deki çeşitler artık Güneş Gold'da biliyorsunuz. Mikhail Karoli 22 A'da. 2541-1025-79-699-571-01 telefon numarası. Evet Arzu, Mehmet Ali Birant abim de söyledi. Hristiyanlara ait resmi bir dini bayram tatili. Vallahi iyi yani. Cumartesi, pazar, pazartesi 3

Mide kanaması geçiren Levent Haluk Levent'in kanamasının durduğu, endoskopi yapıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Levent'in durumunun iyi olduğu ve cumartesi gününe kadar taburcu olması beklendiği belirtildi. Haluk Levent de şimdi bizi dinliyordur, ondan iyi olmuştur. Haluk günaydın, kendine gel bak, hırpalarım seni Haluk Levent demem ha. Onun birkaç tane kaldığını zaten. Ört telefonu, ört.

Doğru şimdi. Tuğli göndermezse kafe tenara Paradisos'tan ısmarlayacağız kahveyi. Şimdi Hasan da diyecek abi Paradisos köyünden ta Eskiçe'ye kadar kahve getiririm ama fiyat bu kadar. Adam haklı tabii ki. Oradan buraya kadar kafe tenara Paradisos köyünden buraya kahve getirecek. Bir de bir tane kahve. Lan tamam oğlum ne istiyorsunuz lan söyleyin lan. Ha? Meyve suyunda kaldınız yani orada. Sade mi olsun meyve suyu? Hasan dur bakalım iş sana kaldı galiba. Kafe Tanara Paradisos Köyü'nde modern, en doğal, şiirsel ve davetkar büyüleyici ortamı ve mekanı ile Kafe Tanara her türlü içecekler, çerezler uygun fiyatlarıyla servis ediliyor. Her çeşit çayı bulabilirsiniz. Çok çeşit kahveler var ve mezeler de var tabii ki. Dilerseniz mekanın içinde oturabilirsiniz ki bu havalarda mekanın içini tercih edin derim. Sakriye Neratu Paradiso. Ayrıca çok çeşit bakırcı dondurmaları da geldi Kafe Tanara'da. Paradisos Köyü'nde Paradisos Kalimera. İşte bu şavuk dünyada kahve mi içeceğiz demiş. Ne içeceğiz oğlum sabah sabah? Allah'ım ya. Şavuk dünya, yağmurlu dünya ama. Ne haber? Sesli mesajları. Niye böyle sesli mesajları ya? Günaydın dayı. İyi bir gün olmasını dilerim. Horoz nerede? Vallahi Güven bu horozu en çok sen merak ediyorsun. Hayırdır oğlum? Sende horoz yok mu evde oğlum? Geçenlerde Ali göndermiş bir tane. Sana o fotoğrafı gönderdi mi ben? Bir horoz göndermiş. Fukaramın bazında tüyleri müyleri kalmamış yani. Yemiş hanımlar karnalarını tüyleri yemiş. La la la la la la la la. O DJ işe başlayacak mı sende? Hayır, cuma günü gelemez o. Bugün başlayamaz o işe. Cuma mübarek gün, cumartesi pazar tatil, pazartesi terine günü kısmetse dur bakalım. Kağıt işlemleri olduysa artık. Kırışı Poli Kalimera. Kiriye Maria Poli Poli Kalimera ses. Ha de bu horoz Güven ha. Gördün fukaramın halini. Vay be ya, yemin ederim mahvolmuş horoz. Buraya bak, buraya yere batmayasın gidi ya. Buraya başını yemeyesin gidi. Boyu devrilmesin gidi. Buraya bak. Ya. Ben ona söyledim bir tane de idare et dedim. Yok dedi bütün güves benim dedi. Heh, aldın mı başına şimdi? Hey. Bazında tüyler kalmamış bak. Sağ sol 8 yapıyor bak. Sağ olun Güven, onun kuyruğundaki tüyler de mi gitmiş?

lal lal lal. Niye Yasemin Hanım öyle hikayeye gözyaşı bıraktınız ki? Günaydın bu arada. Aa, Selanik'i çok seviyorsunuz. Ben de severim. İzmir'i, Selanik harika. Çok isteyen hiçten de kalırmış örneği bu abim. Doğru söyledim Güven. Öyle. Öyle çok canını isteye, çok canım isteye. Dayı olmuyor o işler. Elindeki ne getirmeyi bileceksin. Al başına bak neler gelir sonra, gördün mü? Acıdım şimdi ben bu horozu. 2-2,5 kilo temiz et var mı bunda Güven? 2 kişiye yeter mi diyorsun? Çile çekmesin, acı çektirmeyelim bu fukaraya, ondan mı olur?

Şampiyon takımın gönülün şampiyon, gönüllerin şampiyon takımı, şampiyon takımın şampiyon taraftarına selam olsun. Süleyman Baba, büyük başkan, iyi insan olmadan iyi bir Beşiktaşlı olunmaz dedi. İşte bu. Neşet Baba ile aynı istikamette değil mi, paralel olarak? Dönüşlerim ol. Sayıdolu günayda kalmıştık. Lakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, efendim Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri, küçük, orta, en büyük, her numarada çeşitte vidalar var. Odun ve metal her boyda merdivenleri de bulabilirsiniz. 15 kilogramlık ekolojik boyalar yeni kampanyasıyla Sayıdolu Güney'de sadece ama sadece 34.90. He, Güney öyle diyebilir miyiz? 35 euro şaka. 15 kilogramlık ekolojik boyalar 35 euro. Panagiçalılar 124 İskeçemizde Sayıdolu Güney sabah 6'dan öğlen 4'e kadar hizmetinizde. Ayrıca iş kıyafetlerini, iş ayakkabılarını da bulabilirsiniz. For all kinds of work. İnternette ve tabii ki Instagram'da Sayıdolu Güney olarak takip edebilirsiniz. Bütün kampanyalarını, kat markasının bütün ürünleri ve yedek parçaları ile birlikte her zaman hizmetinizde. Güney dostum. Güney hayırlı işler, güzel bir hafta sonu diliyorum. Hadi bakalım. İşte o, o evet evet. İzmir Dilek Hanım, benim sayfamı takip ediyorsanız Instagram'da hikayeme bir bakın derim. Siz İzmir'desiniz, bizler de Selanik'teydik. Günaydınlar herkese, hayırlı cumalar İzmir'den demiş Dilek Hasan. Halil Hanımefendi çok teşekkürler, İzmir'e kucak dolusu selamlar ve saygılar gönderiyorum. Sizde de haftaya 3 gün tatil, Pentekoste ve Agüp Nevmatos. Haftaya mı o abi? Ha, ona göre bir plan program yapalım biz de haftaya. Bandera, life is life. Where are you going morning morning be çocuğum? Bırak bayağı yerinde durmaya. İngiltere'de de hava güzel. Masmavi bir gökyüzü var İngiltere'de. Lan Aykara, Recep. Oraya bulacak Refil'le. Recep nereden buldun bunu? Ayak şampiyon olmuş, tişörtü giymiş Recep Ustam. Erpedim sepay sepay, yela yela. Lay lay lay lay lay lay lay. Borya Plus çalışanları günaydınlar. Günaydın Barış, günaydın Bekir'im. Orada olan herkese günaydınlar çocuklar. Life is good, life is life. Hüseyin Murat, günaydın Hüseyin'im, hoş geldin. İşiniz gücünüz raz gelsin, düşmanlarınız ters gelsin. Bu hafta sonu pazar, bu ömrün sonu mezar, unutmayın. Benim sesim niye kaçtı gene? Sabahleyin böyle bir şey yoktu ya. Ya tabu kızanlarla uğraşmaktan, onlarla bağırıp çağırmaktan ses tellerim gitti. Yıprandı ses tellerim. La la la la. Voreplast 17 senelik tecrübeleriyle plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle yepyeni yerinde Karahasan Net Marketi'nin dibinde. İstikbal Karahasan, böyle belirleyici olsun adres. Dükkanların tam ortasında efendim, yepyeni dükkanında ve büyük bir deposu var Voreplast'ın. Ayrıca bölgemiz ve Balkanların en güçlü güvenilir şirketi olan Sterk Plast'ın ana bayi. Sterk Plast üretimini Romanya'da gerçekleştiriyor değil mi Barış? Mecidiye ve Köstence taraflarında Sterk Plast'ın üretim bölümünde dinleyen dinleyicilerimiz var. Bugün dinliyorlar mı bilmiyorum. Onlara da çok selamlar. Güzel İskeçemizden. Sloganları neydi? Plastiğin doğada yeri yok, lakin hayatımızda yeri çok. Hayatınızı kolaylaştıran çözümler geri dönüşüm ile Voreplast'a. Life is life. Hayatımıza kolaylık getiriyor Voreplast. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için ve kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masörtleri ve trapezo mandilolar, plastik poşetler, sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleri ve bu saydığım ürünlerin hepsini plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf, görünür kapaklı siyah plastik kapları görsel olarak Instagram'da Voreplast Cash and Carry yazıyorsunuz ve görüyorsunuz. Hangi renkte? Modern tasarımlarıyla birlikte bulabilir ve görebilirsiniz. Artı, şunu da ilave edeyim, yaz sezonu için
Çok çeşitli boy ve renklerde plastik masa, sandalye ve tabureler, ayrıca çiçekleriniz için güzel saksılar da geldi Voryo Plus'ta. Kolaylıklar diliyorum. Fiyat soracaksınız, başka bir bilgi alacaksınız Barış kardeşimden Voryo Plus'tan 2541-021-404 693-3168 949 telefon numarası. Instagram sayfasında da iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Erol Besimoğlu, hayırlı cumalar. Erol abinden Ertuğrul kardeşime armağan ediyorum. Yasumana Saloniki çalabilir misin? Çok selam Ertuğrul kardeşime de. Ertuğrul dayıcım, Erol abimden çok çok selamım var. Nasıl, Selanik'i özlemişsin mi Erol abi? Yasumana Saloniki çalarız tabi, dinletiriz o şarkıyı da. Rahmetli Dostoyevski'nin paylaşımını paylaştım. Mehmet Ali Birant, Fyodor Mihailovich Dostoyevski. Sen Dostoyevski deyince hemen Sofya Radyosu ve Bükreş Radyosu aklıma geliyor abi. Moskova Radyosu'na da selamlar buradan. Başkalarının zavallılığına bakıp kendi haline şükredenlerden tiksiniyorum. Demiş Dostoyevski. Diğer mesajları da verebilir misiniz çocuklar? Onlara da bir bakabilir miyiz? Seydan geldi. Seydan'ım hoş geldin. Bobo, my friend. Orlokro kotoplo suvla. Hazır değil daha canım, merak etmeyin. Hazırlayacak onları. Hazır olunca Bobo söyleyecek. Ben de buradan aktaracağım. Günaydın Araşım abi. İyi yayınlar. Hayırlı cumalar. Kime bağırıyorsun gene? Bak ne bağırmayacağım Mete? Burada kızanlarla uğraşayım ben Seydan bayağı. Ses tellerim gitti onlara bağırmaktan. Acemi kızanlar, acemi. Sopalık.

0: her şey mümkün eğer inanırsan.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
7: Latife ile Feryas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
8: Bayram sofralarının olmazsa olmazı, Amfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
9: Leoforo Stratu 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tessat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
10: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
11: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
12: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombardeyaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
13: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.

0: olsun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
3: Kurban Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
4: Θέλω αμάξι για το σουκού, αλλά και βαν για τη δουλειά. Γίνεται. Στην Ότοκος Κερίδης όλα γίνονται. Ενοικιάσεις, πωλήσεις, ανταλλαγές και παραγγελίες. Δηλαδή έχει και βαν και αυτοκίνητα. Και για δουλειά, και για μετακόμιση, και για γάμο, και για διακοπές. Ωραία, γιατί στο δικό μου αμάξι χωράει μόνο η τρέλα μου. Τότε σίγουρα χρειάζεσαι upgrade. Κάτι καινούριο ήρθε στην πόλη τελικά. Βρίσκεις το όχημα που θέλεις ακριβώς όταν το θέλεις. Ότοκος Κερίδης, Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-066-309 και 6977-431-351.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakiptoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakiptoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakiptoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakiptoday.com.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
7: Rahmetli Aydın Boysan'ı tanımadıysanız mutlaka tanıyın. Çok acayip bir insandı. Kitapları var. Dostça Kalın, Hoşça Kalın, Aydın Boysan'ın bir kitabının ismi. O kitapta şöyle cümleler kullanmış Aydın Boysan. Allah rahmet eylesin bu arada. Çıktım sokağa, selam verecek adam kalmamış. Girdim mekana, şerefine içilecek dava kalmamış. Kulak verdim ortama, delikanlı laf, söz kalmamış. Baktım aleme, çakallardan oturacak yer kalmamış. Oturdum düşündüm sabaha kadar. Birkaç dosttan başka kimse kalmamış diye yazmış. Rahmetli Aydın Boysan Dost Çakalın, Hoşça Kalın isimli kitabında. Kırcaali Liv Medico Dental Doktor Ali günaydınlar. Kırcaali günaydınlar Bulgaristan. Dobro utro doktorum. Ücretsiz muayeneyle başlayan bir muayenehane, estetik diş hekimliği, modern implant tedavileri, implantlarınız 10 yıl sertifikalı ve garantili, 3D tomografi ile doğru teşhis ve planlama. Ayrıca kliniğinde dahiliye ve ortopedi hizmetleri de sunuyor Kırcaali Liv Medico Dental. Gülüşünüzü geri kazan, bembeyaz dişlerle böyle düşünseniz, pırıl pırıl dişlerle gülümsüyorsunuz. Gözünüzde güneş gözlükleri, güneş yakıyor. Bir gülüyorsunuz böyle, şavuk şavuk şavuk şavuk şavuk. Ya bu şavuk dünyada diyorlar, adamın dişlerine bakın. Nerede? Doktor Ali'de. Facebook ve Instagram'da Liv Medico Dental olarak da bulabilirsiniz. Kırcaali pazar yerinde Bulgaristan'da. Gittiğinizde Kırcaali, Doktor Ali nerede derseniz hemen gösterirler size. Lay lay lay lay, sen nasılsın, hayırlı yayınlar demiş Erol Besimoğlu abim. Eyvallah, çok şükür, hamdolsun iyiceyiz. Sizleri sormalı daha, sizler nasılsınız abim? Günaydın Aşım Agam, merkeze günaydınlar. Bizden yine tüm İskeç'e, tüm dinleyicilere selamlar. Mr. Sao Berando, Hüseyin ve ekibi. O herkes orada, Ünzül orada, Asıl abim orada, Soner orada, Barış orada. Diğer arkadaşı tanıyamadım Hüseyin. Dur bakayım, çıkartamadım onu. Asıl abim, Ünzül'e, Soner, Barış ve... Barış hareketi sevdim yalnız, güzel atmışsın, bravo. Çok çok kolaylıklar diliyorum. Mr. Sao Berando'ya Almanya'da çalışıyor arkadaşlar ve bizimle birlikteler. İyi hafta sonları nasıldı Almanca ya? Hüseyin bir yazsana bana. İyi hafta sonları. Aşım kardeşim, hayırlı yanlar. Erol abime rica etsem. Hayır, Erol abi şeyi istedi Ertuğrul abi. Onu dinleteceğim şimdi. Melaz'dan, Zafiriz Melaz'dan. Yasumana Saloniki var ya, onu istedi. Onu al, onu dinleteceğim, tamam mı? Olur değil mi? Altın diş de takıyor mu? Takıyor tabii oğlum. Eskiden altın dişler, böyle gümüş dişleri varmış ya insanların. He, iyisi. Niye? Altınları dişine mi taktıracaksın? O kadar mı çok var altının? Bu işi sesim ara. Altın diş yaptıracak adam. Bakın buraya bakın. Ne oluyor? Güldüğü zaman güneş gözlükleriyle. Ana baksanız ama ya. Ya bu kızanda o kadar altın mı varmış? Dişlerine taktırmış gibilerinde. Yap sen o mangiye yap. İlk ama böyle ön dişlerine taktır. Hani önde var ya böyle keskin dişler, onlara taktır. İki tanesine güldüğü zaman şavuk şavuk şavuk. Çıkın çıkın gidin. Bizim yukarı mahallede Hasan. Ha, vallahi göremedim be Hüseyin'im, kusura bakma. Ha, şimdi dur bakayım büyüteyim. İtiyarladı ki sinir ses çıkar mı, göremeyiz artık. Eyvallah Mr. Sao Berando. Hasan Agam'a da çok selamlar. En büyük Beşiktaş. Ünzül'e bağırıyor şimdi orada. Gazray, Gazray. Yürüyün canlar, kolay gelsin. Can fotoğrafçılık, Can günaydın. La oğlum, dün Can bir şeyler sordum sana, hiç yazmadın, geri dönmedin. Herhalde meşgul de adam olabilir. Meşgul olsan da bir cevap yazabilirdin yani sonuçta. Haydi Sultancığım, günaydınlar. Günaydın canım, hayırlı cumalar, hayırlı işler, bol kazançlar cümlemize inşallah. Bugün ne pişirelim? Ya bu bugün ne pişirelim, yarın ne yiyelim yok mu ya? Kahvelerin geldi mi Aşım abi? Gelmedi kahveler. Çay gelebilir, pastalar gelebilir. Can fotoğrafçılık, Gökçeler asfalt boyunda nişan ve düğün çekimleri, kusursuz kareler, doğal ortam veya stüdyo çekimleriyle sizin hikayenizi, mutluluğunuzu film tadında, ayrıca drone teknolojisini kullanarak enfes işler yapıyor Can fotoğrafçılık, Gökçeler asfalt boyunda. Artı doğru ışık altında profesyonel fikir ve çalışmalarla ürün tanıtım projeleri, portre çekimleri, stüdyo ve iç ve dış mekanlarda hamilelik, çift, aile, video ve fotoğraf çekimleri. Ya Can, biz şimdi arkadaşlarla doğaya çıkacağız, tamam mı böyle? Orada mangal falan cızbız. Yani bizim haller, Trakya haller, anladın sen onu. Şöyle bir video yapsak, sen drondan tepemizden gelsen, vırdık vırdık vırdık vırdık vırdık vırdık vırdık vırdık vırdık, böyle helikopter gibi geliyor ya. Böyle güzel böyle bir video çeksek arkadaşlarla mangal başında falan, böyle yayılmışık çayırın çimenine. Olur değil mi canım? Yapar mıyız böyle bir şeyler? Ondan sonra paylaşalım. Boz olan da, evet orada boz olan da bizim. Orada çiçekler açtı, yemyeşil oldu etraf bu yağmurlarla. Üzerimize de yağmur yağıyormuş. Çek dayı sen, çek. Ya böyle acayip projelerim var Arzu Hanımcığım, hiç sormayın. Efendim, Can fotoğrafçılığı Instagram'da da takip edin. Can Keheoğlu, cn.wedding.fotografi olarak iki tane hesabıyla. Hayırlı işler, kolay gelsin Can fotoğrafçılık. Can, bu söylediklerimi unutturma, yaz bir yere. Dostum selam, hayırlı programlar, çok çok selamlar. Hasan Melih Serganis için gelsin sıradaki parça. Şey var Selane, şimdi Selane'ye yakınsınız siz, Seden, Halkidiki de tarafı, öyle yakın oraları. Zafiriz Melaz, Yasumana Saloniki, onu dinleteceğim, olur değil mi? Ömer hoş geldin. Ömer Tigli Londra'dan geldi Allah'ın izniyle. Bugün de yeni bir sabaha sağ salim gözlerimizi açtık. Londra'dan kardeşliğim Aşim'e, tüm kral ailesine selamlar, saygılar demiş Ömer Londra'dan. Ya bir sabah gözlerimizi açmazsak Ömer, onu nasıl fark edeceğiz? Nasıl mesaj yazacağız? Bir de paylaşım göndermiş. Hayatta en büyük zafer hiç düşmemek değil, her düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmektir diye göndermiş Ömer. Ömer, thank you very much. Have a nice... Weekend. Bugün mangal yapalım Ayşim. Biz bayanlar hazırlayalım, siz beyler pişirin. Vallahi Arzu Hanımcığım, bizim burada hiç mangallık hava yok. Çok çok beğendim fikrinizi. Güzel tabii ki. Biz onu hemen hemen her hafta yapıyoruz, ondan kaynaklanıyor. Ama bugün bizde vallahi bir haftadan beri sabahleyin biraz güneşli, önden sonra yağmurlar böyle bir acayip yağıyor ki ayın sonuna kadar da böyle gidecek dedi Müjdat. Nerede? İçeride mangal yapsak olmaz. Hanımlar koşturacak bizi. Biz Trakya kızanıyız. Buluruz bir yerde mangal yapmaz. Sağ olasın. Bugün mangal varmış, bitti.

Bilay Ahmetoğlu. Bilay günaydınlar. Günaydın Aşım Aga, iyi yayınlar. Annem senden başkası anlamaz. Beni anne arabası armağan olsun. Anneme gurbette annem bütün Sarı Şabar, Hırsupoli'ye bütün gurbettekilere annelere selam demiş Bilay Ahmetoğlu.

Hikayende de paylaştım. Zafer İzmelas. Ertuğrul Ambe, Erol Ambe de gönderiyorum. Gurbette dinleyenlere de olsun. Bilay, tekrar günaydınlar.

0: σου και καλά.
1: Σεζέρι, hoş geldin, günaydın. Neresiymiş bu güzel yer? Selanik mi oğlum? Aa, Sezer. Böyle bir performans beklemezdim senden. Neresi diye sormuş. Good morning Cesar, welcome. Yesu mana Saloniki. Recep Aga. Yesu gegala. Yetmedi bir daha. Yesu mana. Sezer, Selanik'e gitmedin mi hiç? Alev Molla Hanım efendi, günaydınlar, hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ederiz Alev Hanım. Sağ olun, size de. Yesu gegala Maria. Halki'deki bizi dinliyor Melih, Seden, oradaki olan bütün arkadaşlara çok çok selamlar, güzel İskeçe'den.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε τι. Hüseyin, Mr. Sao Berando, sanki orada arkadaşlar böyle biraz hareketlendi, bir ZBK falan oynayacak gibi bir hava sezindi değil mi? Öyle hissettim şimdi, ne bileyim. Bazen ben de hissediyorum, bazen hissetmiyorum. Onur Sıracım, biber ekiyoruz bugün dedim. Biber tarlasında, tarlalarda çalışanlara çok çok selamlar. Çalabım kolaylık versin inşallah. Ürününüze de toprağınıza da yağmur var mı? Valla cuma, cumartesi, pazar yağmurlu gösterdi. Onurum, nereye ne kadar yağar, nasıl yağar, nice yağar, o kadar bilgi bir birikimim yok, bir öngörü yok. Müjdat biliyor o işleri. Yela yap abi. Stuttgart'a gönderiyorum Recep Aga'ya. Recep'e. Sezer'e İngiltere'ye gönderiyorum, Banderas'a gelsin. Hasan'ı unuttun. Hasan Sağar. Hasan'ım. Recep Aga'ya. Recep'e. Sezer'e İngiltere'ye gönderiyorum, Banderas'a gelsin. Hasan'ı unuttun. Hasan Sağar. Hasan'ım. Günaydın.

Vay. Sedan dinliyorsan bir cevap ver. Sezer kardeşim İngiltere'de yaşıyor, Bulgaristan'dan. Halkidiki'ye gitmiş ama Halkidiki'nin en iyi yeri sol bacağı mı diye soruyor. Yani üç bacak var ya, ondan sol bacağı mı diye soruyor Sezer. Dur bakalım ne cevap gelecek Sezer, Sedan'dan. Sen sol bacağına mı gittin, sağ bacağı hangisine gittin sen? Seni bu edepsiz seni. İbret alem olsun diye böyle bir şarkı göndereceğim şimdi sana.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, ske pastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
2: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
3: Oto Kaporta ve Boya Hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
4: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
3: Tavuğun en lezzetli hali, kotapliklikko. Özenle hazırlanan saf ve lezzetli

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Mehmet Ali Bülent abi, gördüm onu. Ya ondan sonra robot ayağa kalkmıyor herhalde, değil mi? Yani teknoloji en son ne yapabilir ki mesela? Yapay zeka falan. Ama onu da geliştirirler gibime geliyor, değil mi? Günaydın Ercanlar, bugün yine günlerden cuma, bitiriyoruz yavaş yavaş. Bir gözümle reklamlara, şeye bakıyorum, mesajlara falan bakıyorum. Şimdi Hasan, günaydın kardeşim. Yok, bugün polikalara. Bir de ne sabotekir yok Hasan ki, ondan mı kardeşim? Tamam canım, kolay gelsin. Oradaki olan arkadaşlara çok çok selamımızı söyle. Beşiktaş'ta Hasan pingalıma de ki fazla koşturmasın. Kumando, çocukları fazla koşturma, tamam mı? Çanakkale merhabalar. Günaydın Altan. Kral FM ailesi günaydın. Çanakkale'den herkese selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Bilmukabel Altan'ım, özledik sizi ya. Kayboldunuz Altan. Sezer, Seden kardeşim oraları iyi biliyor. Orta bacağı gitsin diyor. Oradaki diyor, sağdaki soldakiler diyor. Hem deniz, hem böyle sahil boyu, hem tavernalar, kafeteryalar falan çok güzel diyor orta bacakta. Bak söyledi Seden. Oralarda çalıştı o. Üç bacakta da, hayır, bir tanesine gidilmiyor zaten orada. Orada kiliseler falan var, ondan oraya gidilmiyor.

Tamam mı Sezer'cim? Cevabını inşallah almışsındır. Ha, Orhan'a da merhaba. Orhan. İbiş Orhan. Orhan kolay gelsin. Nasılsınız bakalım? Mustafa Darmon mu? Bu ne ya? Mustafa Darmon kim abi? Zaten Sezer çok teşekkür etti. O bacaklara gideceğim dedi. Git çocuğum git. Bir tanesine gidemezsin yalnız. Mücevher Arat Kuyumculuk Sinan Pırlanta'da Edirne'de. İki dükkanıyla Sayın Aykut Saygun Bey sizleri bekliyor. Yolunuz Edirne'ye düştüğü zaman bir Mücevher Arat Kuyumculuk Sinan Pırlanta'dan bir geçin. Selamımızı da söyleyin. Kuyumcu dükkanıyla değerli işçilik, eşsiz tasarımlar, geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar, bilezikler ve yüzükler Sinan Pırlanta dükkanıyla, yani pırlanta dükkanıyla göz kamaştıran pırlantalar, değerli taşlarla hazırlanmış eşsiz takılar ve saflığın, güzelliğin, gücün simgesi olan pırlanta ve altını Mücevher Arat Kuyumculuk ve Sinan Pırlanta Edirne'de bulabilirsiniz. Edirne'nin en güzel caddesi olan Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında Mücevher Arat Kuyumculuk Sinan Pırlanta Aykut Saygun Bey. Kalimera! Gel abi da gel abi da gel Ayşe. Gel burada gel burada. Abi tanımıyorum ki adımı, ben nereden bileyim ya? Fark ettiniz mi? Navigasyon asla hata yaptınız demez. Rota yeniden oluşturuluyor der. Hayatta tam olarak böyledir demiş Survivor'un bayramım benim bayram. Pazar günü var mı şenlik be çocuğum? Dikiş tutmaz sabrı gelecek mi? Hacı Arif dayım geliyor mu? Orada olacak mı herkes? İzin alırsan ben de geleceğim pazar günü. Gale kuyruktan bir parça ayır bana da. Buldun mu bu soğuk ülkeden gelen arkadaşları? Alp yazdı sabah gün... pardon. Anıt Gülaydın diye yazdı. Alp yazmadı. Onları ben buradan ta Finlandiya'ya kadar koşturacağım. Habersiz geldiler. İnsan sorur. Dayı geliyoruz. Bir şey lazım mı Finlandiya'dan? Senin yarı ömrün orada geçti. Hiç. Baldır kuldur gelmişler, pinmişler, teyyareye gelmişler boru. Baksana be ya. Ah be ya, ah. Yere batmasın kızanları ya. Akıllanmayacak bu kızanlar, çok fena. Günaydın Aşma abi, iyi yayınlar dilerim. Hasan Sertan Deli İbrahim. Hasan Sertan Deli İbrahim. Eyvallah hanım. Sana da günaydınlar. Hollanda dinliyor yine. Lay lay lay lay lay lay. Azmir'de herkes Kral FM dinliyor. Aguş Serkan'ın doğum günü tatlı dağıtıyor. Hasan. Aguş Serkan dostum, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Kaç yaşında oldun lan? 26. Oo, genç delikanlı vallahi, helal olsun. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptık, konacak pencerene. Tatlıları merak ediyorum Hasan Kaya. Amsterdam'dan mı getirdi tatlıları arkadaş? Ya da siz mi aldınız ona böyle hediye olarak? Editörüm, bugünkü paylaşımınız Selanik'ten. Aynen, Ramazan Edirneli abim Büyük Müsellim'den. Selanik harika. Tarihi eserleriydi dedi. Çok güzel. Onları korumuşlar da böyle gayet güzel. Ta 15. 16. yüzyıldan Osmanlı yapımı hamamlar ve sarnıçlar var böyle. Sayfamda bakabilirsiniz. Tarihe meraklı arkadaşlar. Bir dahaki sefer o zaman orta bacağa gideceğiz demiş Sezer. Git çocuğum git. Bizde bir Abu Bakar vardı biliyor musun onu? Forvet Beşiktaş'ta. Dostek tu babo seydan ediniz. Hafta sonuna hazır. Ciğer şiş yapıyor. Yeni böyle ciğer şiş. Hafta sonuna hazır arkadaşımız. Meleketi Bekirli'de. Siparişlerinize göre ve müşterinin memnuniyetine göre müşteriye soruyor şimdi Seydan Ediriz Bobo. Ne ister cancağızınız, bırak kızanla. Müşteri diyor şimdi Seydan'a. Oğlak, kuzu, çevirme, kokoreç, at oraya cumartesi, pazar. Şöyle bir dinlenelim bak. Mangal başı lezzetler, ekmek ve pide, döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler.
geniş menüsüyle tosteki tubobo Seydan İdris Usta Bekirli'de. 8-9'a ne zaman geçiyoruz? Hayatımız 8-9 taner zaten ya. Geçeriz bir araba dayı. Lipon pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde. Tosteküt'ü Bobo Seydan İdris aynı isimde Instagram'da da bulabilirsiniz. Telefon edeceksiniz. Bir şeyler soracaksınız. Bayram günü çalışmıyor. Tosteküt'ü Bobo önümüzdeki çarşamba kapalı. Yappa! 2534-031-202-698-7596-105 telefon numarası Bobo. My friends.

Taner, sen Almanya'nın hangi kasabasındaydın? Gerçekten de Almanya bugün yaz gibi ya, masmavi. Fotoğraflar geliyor değişik yerlerinden, Almanya'nın hem Hollanda'dan. O güzel günün, böyle güneşli günün tadını çıkartın bakalım dostlar. Saat kaç gibi başlayacak bu şenlik bayağı? Survivor'ım. Seneye aylık alacak. Aa ulan biz gene şey dedik ya. Adam 26 yaşında yaptık ya. Agus Serkan seneye aylık. Erken emekliliğe çıkacak herhalde Agus Serkan. Neyse tekrar doğum günü kutlu olsun. Durmuş Ali Zengin Agan Paris'ten sormuş. Aga neresi burası? Durmuş Ali Agacığım burası Selanik. Thessaloniki. Mutlaka gelirseniz gidip gezin Selanik'i. Çok gezilecek yeri var. Diğer paylaşımlara da bak, tarihi yerleri de var. Çok güzel bir şehir. Ha İzmir'e Selanik aynı. Günaydın. Yağmurlu Kırköy'den Sevinç Market'ten. Sevinç Market bayrama hazır. Kampanyaları ile siz müşterilerini bekliyor. Bayramdan sonra yine tarlalara, bağınıza, bahçenize, Paralia Mirodato'ya kadar istediklerinizi getiriyor Sevinç Market. Ne isterseniz. Fantastik man. Ne ararsan bayağı hepsini. Zitir tanesi. Ben hep kendim. Kestim Silli Dinamo ekip bu işte. Hani Paralia'dasınız, arıyorsunuz Sevinç Market'i, hemen anında getiriyor. Yarın getireceğim sana hediye bayramlık. Bayram çikolatası mı getireceksin Sevinç? Augsburg Taner. Augsburg. Augsburg yakını. Ha tamam. Augsburg'da da hava güzel. Stuttgart'ta hava güzel. Düsseldorf'ta güzel. Frankfurt harika. Küçük İstanbul, Mannheim harika dedi Arzu Hanım sabah. Yani Almanya süper. Radyo getir iki tane. Bir çuval un getir. Günebakan yağısı getir. Sağ yağ getir. Sol yağ getir. Getir işte bu oğlum bir şeyler. Sevinç Market bayramda hizmetini.

Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ahmet Hoca'ya çok haksızlık yaptık. O kayboldu, dünyamız kaydı be kardeşim. İstikametimizi şaşırdık vallahi. Nereye gideceğimizi şaşırdık. Halbuki dedik gibi üç bacaklı. Sağa mı sola mı ortaya, biz de şaşırdık. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Sen bizlere yardımcı ol ya Rabbim, amin. Karısının cenazesinde komşu kadınla kömürlükte yakalanan adam şöyle demiş. Ne demiş oğlum? Karısının cenazesinde komşu kadınla, acayip de paylaşımlar geliyor bu arada. Karısının cenazesinde, dur yanlış bir şey okumayayım diye şimdi tekrar okuyorum. Karısının cenazesinde komşu kadınla kömürlükte yakalanan adam şöyle dedi. Ben üzüntüden ne yaptığımı bilmiyorum ki. Fukaram o kadar üzülmüş ki. Lay lay lay lay lay lay lay. Biz, abi günaydın. Biz bu dünyanın gece 12'den sonrasıyız. Şehir söner, biz yanarız. Gökhan. Ha, şimdi abin anladı onu çocuğum, tamam. Yalnız bir şey söyleyeyim bak sana, tek yiyen tek ölür, hak yiyen biraz zor ölür, tamam mı? O geceleri birazcık böyle, o rakamları küçült biraz, azalt. Ha canım benim. Oto elektrikçisi, elektrologoz, haftaki Newton, Ahmet Sami Ustam. Kim geldi? Misafirim var Haşim abi, tamam. Azıcık beklesin ama, olur mu? Ne getirdiler, çikolata falan mı? Sevinç mi geldi? Halbuki Sevinç nasıl gelecek? Şimdi yazdı Sevinç. Sevinç sen mi geldin oğlum? Bu arada anladığım kadarıyla Avrupa'nın çok değişik yerlerinden Avusturya'dan fotoğraf bekliyorum bu arada. Ömer kardeşim orada. Orada da bir Ömer var. İngiltere'den gelen fotoğraflarda da hava yaz yani orada. Yaz, bildiğin yaz Sezer. Güneş kremi aldın mı? Oğlum, bu saatte beni kim ziyaret eder? Geliyorum bir dakikacık. Ahmet Sami Usta'mı bir tanıtayım. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, mize, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği, arabalarınızın klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü, elektrik, elektronik, yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Ustam'da. Fermayı kusti soktuğu soktuğu ömrü benzinci aralım bir dizinin yanında. Hemen görüyorsunuz zaten böyle büyük bir tane tabelası da var. Pinakide de var. Elektrologuz haftaki Newton Ahmet Sami yazıyor. Ha orada. Sami Ustam. Her gün sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar görevinin, hizmetinin dükkanında efendim, sizlere hizmet için, güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, çok ama çok çok uygun fiyatlar ile çıkın çıkın çıkın, gidin gidin gidin Ahmet Sami Ustam'a. 693-979-2743 Instagram'da sam.elektrician olarak Sam, Sami Ahmet Ustam. Aşmak, bu adam çok üstünden İdeha gibi horozdan tutulmadı. Vallahi bilmiyorum işte, arkadaş gönderdi. Adam üzgündüden ne yaptığını bilmiyormuş. Ben diyormuş, ne yaptığımı biliyor musun üzgündüden? Sormuşlar, kömürlükte ne işin var? Başka yerde yok, bulamadım demiş. Raif Ahmet Sibel hem kulaklıklarla bizi diyor, dinliyor. Gözün işinde, gözün işinde mi? Kulağın Kral Efendi olsun. Raif. Bir şey isterse Gökhan Boyacı'ya hemen getireyim. Yok mu oğlum, sağ olasın be ya. Gökhan'ın boyuyor mu bugün? İngiltere'ye pazarancısı gönderiyorum. Abi burada 30 dereceye varacak. Bugün çok sıcak gerçekten. Hafta sonu 30 dereceye kadar varacak İngiltere'de. Okey. Malika good morning. Bonjour. Ça va bien. Komsi komsa. La la la la la la la la.
Sen değilsin, arabada mı dinliyorsunuz beni? Yok şeyde şey, açık arkalarda yukarıda dinliyorlar. Tüh oğlum. Nerede diyecek, arabada dinliyordum zaten oğlum. Şeyma ustam günaydın, kalktık mı? Tabii ki işlerin başında ustalarımız yine bugün. Her türlü araçlarınız için araba, minibüs, kamyon, traktör, motor, hatta uzay mekiğine bakıyor Şeyma Mümin ustam, kaportacılar marinas. Geçenlerde Ay'a gönderdiler de yeni bir tane uzay mekiği. Dönüşte hemen Şeyma ustama getirmişler. Bir bak bir demişler, kaportada bir çizik mizik var mı diye. İlker sen ne zaman gönderdin bu fotoğrafı mı oğlum? Dur değerlendireceğiz, bakacağız fotoğrafa, bir dakika. Kaporta işleri komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra otoboya ve cilası, çizik ve hasarlı yerlerin tamiri. Uygun fiyatlar, güvenilir hizmet, kaliteli işçilik, tavan döşeme, araç farlarının, lambaların parlatılması ve temizliği, her türlü sigorta şirketleriyle işbirliği, kaliteyi çok uzaklarda aramayın. Gökçeler Seloro'da Şeyma Mümin Ustam kaportacı La Marina Zartokinito. Dükkan telefon 2541-032-992, cep telefonu 693-23-13-208. Nalan günaydın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Aracınıza en iyi rotbalans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rotbalans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar, bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz. Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
2: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
3: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında

0: araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
2: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμε για να περάσουμε και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμε να τον εφιλέψουμε ορθώς.
3: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργοι λαχταριστοί μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
2: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε διευθυντά.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέος ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
8: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
9: Haşim abi sen daha kaçmadın mı? Akşam oldu. Ali. Bir kaçacağım, bir kaçacağım. O zaman göreceksin bakalım. Haşim abini çok arayacaksın. Tamam mı? Hadi kolay gelsin sana. Bugün Aykan Agam yazmadı. Onu merak ettim ya. Cuma günleri yazmıyor mu bu adam? İşte sen şimdi görüntülü aradın ama. Reklam arasında misafirler gelmiş, onlarla ilgileniyorum. Lan tuvalete gidemedim oğlum. Bir sakin ol lan. Ne oldu hayırdır? Seni dinlemedik yer kalmadı her yerde. Vallahi her yerde arıyorsun ha. İsenim kusura bakma. Baladay hoş geldin. Bugün yalnızım. Hamdi sattı beni. Nasıl yalnızsın oğlum? Ben senin yanında değil miyim? Hüseyin'im benim. Hacı Bedel. Hüseyinler çok da böyle şeyleri bir soy isimleriyle falan. Hacı Bedel yanındayım. Bak radyoyu açtım, ben hemen yanındayım. Hayırdır inşallah. Bir sıkıntı yok ama değil mi yani? Hamdi'nin işi vardı, gelmedi. Fatih Başkanım günaydın dinliyorsa TBT gruba. Yardım lazımsa Hacı Bedel hemen programı kapayım geleyim. İşi ağır arkadaşın, bir diyanomi yapıyor. Yani malları falan dağıtıyor. Bayağı mal var mı Hacı Bedel? Asabıyım bugün be ya. Metatis Dodeka. Okey. Metatis Dodeka. Spartacus Kung Fu. Haşim Banda Kalibera Daskale. Çince'de Daskalos Sifu demekmiş. Recep Stuttgart. Daskalos. Çince'de Sifu. Onu da öğrendik. Ne oldu lan yaralı Ceylan'ım? Bayram'da sen de görüntülü aranmışsın Bayram. Bir Bandera arıyor, bir sen arıyor Survivor'ım. La oğlum dur bir tuvalete. Ya Allah'ım ya. Baladayım teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sana da iyi günler, güzel bir hafta sonu diliyorum. Var mı Baladayıcığım bu Cühela Haşim'den istediğin bir şey var mı hafta sonu için? Bu hafta sonu tamamen kendime ayıracağım dayı. Asabıyım bugün ya, bilmiyorum neden böyle. Akşam çok düşününce böyle oluyor işte. Hasta la vista baby. Eyvallah Pala dayıcım. Yeni bir şeyler var mı dayı? Hay maşallah 9.30'dan beri dinliyorum. Bir şarkı çalmıyorsun reklamlardan. Günaydın kolay gelsin. Ne yapalım halacım ya. O reklamlar da bayram tebrikleri sponsorlar olmasa. Bu adam bu radyoyu biraz zor ayakta tutar. Zaten zar zor ayakta tutuyor. Teşekkür ediyorum. Ben sponsorlara da bayram tebriği veren bütün dinleyicilerimize de, bütün şirketlere de, iş sahiplerine de. Ya bu şavuk dünya de bu mücadeleyle geçiyor hala. Evet, reklamlar biraz fazla, sohbetimiz az oluyor, müzik az oluyor, lakin bir yerden de gelir de olması lazım. Özellikle bu medya kuruluşları için bu böyle. Let's the game. Haftaya ise Katar'la ve halacım. Yere batmayasın parası. Mesela başını yemeyesin parası. Rahmetli Napolyon zamanında söylemiş, biz başka türlü algıladık o olayı. Hani demiş ya, para para para diye. Biz para kazanalım, para kazanalım, öyle algılamış herhalde. Neyse, günaydınlar. Kalbi güzel olanın duası da güzel olur. Hayırlı cumalar demiş. Halacımdan gelmiş. Çok teşekkür ederim. Allah sağ olasın. Balanayım, eyvallah. Kiria Rula, Kiria Maria, Χρυσούπολη, πολύ πολύ καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, bayram için. 3-4 εβδομάδες. Οκ, κυρία Ρούλα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Life is life. Life is life. Όπου seslendiriyor. Life is life de. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu'nda bir tanıtalım hemen. Yani life is life. Continue life. Recep Bacanam, günaydınlar. Günaydınlar. Ne bu? Akşamki kararı nasıl buldun, nasıl değerlendiriyorsun? Ha, o yok. Ah, nasıl diyeyim şimdi? Ah, kıymetli dostum, girmeyelim politikaya, çok rica edeceğim. Özellikle bu politika meselesinden kaçınıyoruz kurum olarak da. Haşa, patronum bir şey demedi. Tabii sünme haşa, sünme haşa, o bir şey demiyor. Bu konuda da biz girmeyelim politikaya. Politikayı politikacılar değerlendirsin. Paladayımın bir diyeceği varsa alayım canlı yayın hemen, paladayımı. Politika yok. No politik. Mamma mia. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere İnanlı'da caminin karşısında İskeçe'de Panagi Çaldar 69'da. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik fatura, timologi ve apodikçiler hazırlıyor. Serhun Deloğlu, hiç merak etmeyin. Bu böyle hassas günlerinizde sizi yalnız bırakmıyor Serhun Deloğlu cenaze hizmetleri. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için iki tane cenaze nakil aracı da var. Bu tür nakil işlerindeki her türlü gerekli hem kağıt işlemleri hem işleri hallediyor. Tekrar ediyorum. Bu üzgün ve hassas gününüzde bir dost kadar yanınızda Serhun Deloğlu. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyelerde yapıyor. Mesela böyle yağmurlu havalarda hemen çadır kuruluyor. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde. İletişim bilgilerini bulabilirsiniz Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun olarak. 698-77-99-377-724 saat arayacağınız telefon numarası. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu bütün dinleyicilere daha şimdiden bayramını kutluyor. Teşekkürler Serhun. Yakup abim, kolay gelsin. Aman aman, hayır sakın. Gayslingen'de Taner Akin göndermiş bu mesajı. Augsburg'a yakın bir yerde oturuyor Taner Akin. 20 Haziran'da Gayslingen'de Trakya şenlikleri olacak. Bütün Trakyalılar oradayız be ya. Biz de Trakyalıyız be. Gelelim o zaman o tarafa Taner. Gayslingen'de gidiyoruz. Günaydın, kolay gelsin aşım. Hayırlı cumalar. Nalan Şeymi Ustam. Nalan Hanımefendi, günaydınlar, teşekkürler. Durmuş Ali Zengin Agam. Selamun aleyküm aga, hayırlı cumalar dilerim. Ve aleyküm selam. Tüm Balkanlara selam olsun. Senden ricam, Muazzez Ersoy'dan Ben Küskünüm Feleğe çalar mısın? Lan sen niye bu kadar karamsar şarkılar istiyorsun? Çalacağız, tamam, eyvallah. Cuma bugün, biraz sevap kazanalım. Yeterince günah işledik zaten. Vicdanımızla aramızda böyle kalıp gidiyoruz. Vicdan güzel bir şey ya. Neyse, tamam, çalalım. Muazzez Ersoy'dan Ben Küskünüm Feleğe hazırlar mısınız çocuklar? Sana yanlış anlaşılmasın ama halaya tüm dinleyenlere gelsin. Estağfurullah dayıcım, ne? Halam bugün şarkı istemedi, durmuş alaka. Muazzez Ersoy, Ben Küskünüm Feleğe, hazırlayın.

Yok istemiyorum şarkı markı, boşuna üzmeyeyim çocuğu. Zaten çalmıyor benim istediğim şarkıları demiş. Halam Durmuş alaka duydun mu? Kız hala gönül koyma hemen, dur azıcık. İyi be ya, sen gene hemen kızıyorsun be ya. Ah be ya. Hadi be Esad'ım, seni bekliyorum sabahtan beri. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, iyi bir program dileğiyle. Dayı kolay gelsin. Süper harika güneşli bir günden selamlar herkese demiş. Esad'ım çok teşekkür ederim. Güle güle, iyi günlerde kullan kardeşim. Bir voltacık vereceksin ama yaza gelirsen, tamam mı? Basayım da o kopçeleri açılsın. Takita var mı, takita? Otomatik takitalı mı? Avtomata mı o? Vitesler otomatik mi diyorum? Şimdi trakya ağzına geçtik ya. Ya basayım o kopçeye. Lan. Kaç beygir var o makinede be Esat? Kaç beygir var bakalım? Nedim'im günaydınlar. Mesut kaptanım yazıyor. Yazarken görüyorum burada. Merhaba, selamun aleyküm Haşim abi. Sana selamlar. Radyo dinleyicilerine selamlar. Faruk yeğenim. Canım benim, sağ olasın. Güzel İskeç'den, dayından da sana çok çok selamlar. Yeğenim benim ben. Aslan parçası. Vistonida altın değerinde bir sıvı zeytinyağı, doğanın en saf hali, sofraların vazgeçilmezi. Vistonida zeytinyağları lezzeti, kokusu, rengiyle mükemmel. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları Vistonida Soğuk Sıkım Süzme Yağ Fabrikası Yalımlı'da. www.vistonida.de iletişim bilgileri orada. Instagram'da Vistonida Olive Oil. Yalımlı Kopteron'a iletiriyor Vistonida Olive Oil. 698-74-51-656 693-31-60-160 Vistonida Soğuk Sıkım Süzme Yağ Fabrikası Yalımlı'da. Sahibi ve çalışanları, bütün üreticilerimize önümüzdeki sezon için bereketli bir yıl diliyor. İyi bayramlar diliyor şimdiden Vistonida. Eyvallah Mert. Vay vay vay Mesut kaptanım, ailecek bugün abim, kolay gelsin sana, cansın sen. Selamlar tanıyanların hepsine. Çok çok selamlar. Ah delikanlı büyümüş Mesut kaptanım. Life is life. Maşallah diyeyim kaptanım. Size iyi yolculuklar. Güzel bir hafta sonu böyle ailecek hep birlikte. Maşallah maşallah. 41 kere maşallah.

Yakup abime Terzi, Delioğlu Yakup abime çok çok selamlar, saygılar, hürmetler, çok saygılar. Abi, ciddi mi söylüyorsun ya? Tam 46 yıl mı olmuş? 1977 yılında başlamış, ben dünyaya geldiğimde Yakup abim Terzili. O bir çınar, o bir usta, o bir duayen işinde. Yakup abim vallahi helal olsun, dile kolay yahu. 46-47 yıl. Bizim yaş da meydana çıktı şimdi. Abi sana gönderiyorum türküyü. Türkü sever dostlara da gelsin.

0: Η δική σας φωνή.
1: Sizin sesiniz.
0: Your voice.
1: Sizi anlatan şarkılar Kral FM'de.
2: Sadriye Ahmet Hanımefendi, Sadriye'cim hoş geldin. Günaydınlar, hayırlı cumalar, tüm dinleyicilere selamlar. Bize bir istek şarkı çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Niye çalmıyoruz? Yani bazen çalamıyoruz, başka güne aktarıyoruz. Öyle de oluyor. Neredeymiş o mesaj da ben görmemişim? Niye mesajlarımı görmüyorsun? Wow. Yusuf, bu ne güzel bir fotoğraf, böyle be kardeşim. Ekin tarlası mı orası, neresi? Olacıklarla falan çıkmışsınız. Mutluluğun resmi bu olsa gerek değil mi Yusuf? Sen de orada dışarıdan garip garip bakıyorsun. Çok beğendim fotoğrafı. Vallahi yeşiller içinde. Senin çocukların mı onlar? Yusuf'um. Çok güzel bir şeymiş ya, fotoğrafmış bu. Vallahi. Dört mevsim var fotoğrafta. Dört mevsim. Vay vay. Sağ ol dayı. Amin, inşallah daha ileri sizin olsun. Otomatik dayı. Bir koptero'da duruyor vallahi. 480 beygir mi varmış bu makinede? 480. Oğlum bizim köydeki arabaları toplasan o kadar beygir yok bunlarda. Bir arabada 480 beygir. Bak oğlum, bir volta vermedim var ya. Radyodan söylerim bak ha. Kapıdan alacağım seni Karaçanlardan bu arabayla. Onu arabaya bak. Porsche mi bu ya sat? 480 beygir. Şükrü, günaydın Şükrücüğüm. İşinizin başınızdasınız vallahi, böyle güler yüzüyle işlerinizi yapıyorsunuz ya. Paganacıların kralları Şükrü ve Yusuf. Eyvallah, Allah bağışlasın güzel kardeşim. Ne kadar güzel çocukların var ya, maşallah diyorum. Ben kendi kendimi azat ettim, bitti. Kendi kendimi azat edemez miyim? Bazen insan böyle düşünmek istiyor değil mi ondan? Şimdi gelelim Beşiktaş'a. Gelmeyelim mi, gelelim mi? Ben de karar veremedim. Lakin haber niteliğinde olduğu için sizlere aktarmak istedim. Şöyle, Beşiktaş'ta Önder Özen'den köklü değişiklik, takım kimliği yok edilmiş. Şimdi mi anladı Önder? Önder Özen, Özen beyefendi, biz üslubumuzu bozmayalım yine. Beşiktaş üzerindeki negatif havayı sistemli şekilde dağıtacak. Kartal'ın yeni sportif direktörü Zeki Önder Özen, her sezon farklı oyun anlayışına göre kurulan kadroların maaş yükünü arttırdığı ve takım kimliğini yok ettiğini söyledi. Ya siz hiç mi Süleyman Saba'dan bir şey öğrenmemişsiniz bu dünyada ya? Ya futbol adına konuşalım, daha çok da felsefe adına, yani spor felsefesi, insan doğası, terbiyesi üzerine konuşalım. La oğlum, bugüne kadar geçen bütün filozoflar, felsefeler, türlü türlü terbiye usulleri, neyi başaramadınız siz, onu anlamıyorum. Ya özünüze dönsenize, siz Süleyman Baba'nın söylediklerini bir dinleyin. 6-7 yıldan beri Beşiktaş'ın affedersini anasını ağlattınız. Negatif havayı sistemli şekilde dağıtacakmış. O havayı gel, bizim Karaçanlar'da çok rüzgar var, gör bak nasıl dağıtıyor. Ah be Beşiktaş'ım. Korteni de paheni proynistasi salu. Ahmet Usta, günaydınlar ustacığım. Günlük doğal, kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle sabahın tazecik poğaça ve börekleri, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı ve patatesli ve çikolatalı. Ve artı çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirler de var. Sabah kahvaltısının değişmez adreslerinden bir tanesi İpronistasi İsa'lı Ahmet. Paralı çaldarı 94-2541-30-50-53, sabit telefonu, dükkanın telefonu daha doğrusu. Yaka Bulman Duran tam karşısında, cep telefonu 693-63-65-628. Facebook ve Instagram'da İpronistasi olarak takip edin. Duran tam karşısında, cep telefonu 693-63-65-628. Facebook ve Instagram'da İpronistasi olarak takip edin. Ürünlerini, mamullerini, mamullere, ürünlerini mamul ne ya?

Pusula'da bütün hem dinleyiciler hem müşterilere iyi bayramlar diliyor şimdiden. Bizler de aynı şekilde. Ne oldu biraz susak ağızlı? Ha bakayım, deyi ver bakalım. Programda okuma. Heh, tamam, okumayacağız programda. Sezer ne oldu, bir geldin kaçtın? Bugün Türkiye Kupası finali var. Konya Spor, Trabzon ve ayrıca Euro Lig'de yarı final Olympiakos, Fenerbahçe, Atina'da oynayacaklar. Spor muhabirimiz Yasin'den geldi. Teşekkürler ederim Yasin, hatırlattığın için, bu güzel bilgi için de. Bugün Kupa, Türkiye Kupası finali Konya Spor, Trabzon. Saat kaçta oynanacak Yasin'im, onları da bir yazar mısın lütfen kardeşim? Canım benim, hadi. Yasin yemin ederim bak, sen şu hal böyle bu şekilde gidip Beşiktaş'ta oynasan 2 senede yemin ederim forvet olursun ha. Defansa seni bir koysalar var ya. Kesin oynarsın. Burada demiş, pardon Sezer. Arbeit, okey okey. Tamam, ben seni rahatsız etmeyeyim Sezer'im o zaman. Good Arbeit, good Arbeit. Slowly, slowly, easy.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφή Καρανικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
1: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
2: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
3: Ağır vasıtalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır vasıtaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
0: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
4: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, 1. kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
5: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
0: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Günün en sıcak, en taze durağı.
7: İbrahim İstasi.
6: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
7: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
6: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İbrahim İstasi.
7: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka otobüs durağının karşısında.
6: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
7: Telefon numarası 2541-30-50-53, 693-63-65-628.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων.

lay lay. Pathos Coffee iyili kardeşim. Dunucina'nın Kalfalı Okumunu ve kurabiyelerinde bulabilirsiniz Pathos Coffee'de. Pathos Coffee'de adres olarak Konstantin Beni 41 İskeçemizde Dinoz'un hemen arkasında. Instagram, Facebook'ta Pathos Coffee birleşik şekilde. İyili markasıyla çalışıyor.

0: Sezer. Good morning my friend. Alo. Sezer.
1: Sesim geliyor mu?
0: He vallahi çok güzel geliyor. Günaydın. Hoş geldin.
1: Öncelikle şaka maytap gecesi gitmeyle.
0: Hadi gele.
1: Fon müziği. Ben sanki fon müziği duyuyorum şu anda, tek duyduğum sen sesin. Ben bu müzik yemeyim ki ben.
0: Senin bu sesin bugün niye az geliyor Sezer? Birazcık daha kopçalara bas bakayım ben. Dur bakayım ha. Dur bakayım şimdi ben ayarlayayım burada.
1: Alo.
0: Ha şimdi tamam. Şimdi daha iyi. Ha. Tamam oğlum, ben fon müziğini yani buradan ayarladım. Duyuyor musun?
1: Fon müziğini.
0: Tamam.
1: Ben fon müziğini. Ben seni duyuyorum. Sen beni duyuyor musun? Zaten tövbe kapacağız. Telefonu.
0: De ben seni duyuyorum. Anlatır bakayım. Ne söyleyeceksin İngiltere'den? Hadi bakayım.
1: Fon müziğini diyesene, hani hangi fon müziğini koyayım arkaya, ben de diyorum ki yani ben zaten duymuyorum ki fon müziğini var arkada diye. Tak duydum sen sesi, sen kulaklarından dinliyorum, bize ses gelmek şu anda var. Arkada
0: doğru doğru.
1: İyi bir şey çalıyor büyük ihtimal ama devam.
0: İyi bir şeyler. Trakya havaları çalıyor, sen devam et. Sezer'im beni. Şimdi karar verdin mi hangi bacağa gideceksin Halkidiki'de? Sordun ya sabah Sedere.
1: Valla dediğim gibi biz birkaç kere gittik. Hep de hani Google Map'ı açtık baktık, hani en çok mekan o sol taraf, sol bacakta görmeyordu. Biz dedik hani o tarafa bari gidelim. Aslında ikinciye giderken dedik bir şeye mi gitsek acaba? Orta bacağa mı gitsek? Bir denesek mi diye. Sonra dedik risk etmeyen bildiğinden şaşma diyerek o tarafa doğru gittik yere.
0: Memnun kaldınız mı oğlum gittiğiniz yerden? İyi miydi?
1: Ben bayıldım.
0: Çok yani güzel değil mi?
1: En son gittiğimizde... En son gittiğim bir kere tam şöyle şu anda sesim geliyor ama bu şekilde.
0: Tamam, gayet iyi geliyor sesin oğlum.
1: En son gittiğimizde isim vermeyeceğim bir beach bar'a gittik değil mi Halkidiki'de?
0: Tamam.
1: Hani sol bacakta şey tarafta da Türkçesi ne oluyor onun?
0: Nasıl be çocuğum?
1: Doğu tarafta kalardı. Hani bacağın doğu tarafında. Denize hani doğu tarafına bakar.
0: Tamam.
1: Orada bir mekan var değil mi? Hayatımda gittiğim en lüks, en premium beach bar. Hani servisinden tut. Hani ben ağlandım ya sen geçen, hani siz de orada tuvaletlerde kilit bile yok. Hani kilitleyemez
0: evet,
1: kendimizi,
0: evet.
1: İçimizi görelim mi yani? Bu mekanda şey soyunma kabin yapmışlar. Ama kabin gör bile, duşun var, adam size duş jeli koymuş, şampuan koymuş, vücut kremi koymuş, ne kullanımlık, beyaz havlular koymuş dedim, bah nereye geldiniz? 5 yıldızlı otele mi geldik?
0: Bana diyorsun bizim evde yok böyle şeyler, değil mi Sezer?
1: Vallahi diyelim ya, hayatımda gittiğim en premium, en lüks hani beach vardı ama şey hani... Son senelerde çıktı o muhabbet, eskiden de vardı ama hani konsumasyon yani neyse.
0: Evet.
1: Hani minimum bir harcama yapman lazım beach bar'a gidince.
0: Evet, genelde şimdi öyle çok süper lüks yerlerde onu yapıyorlar ama o da işte onu da bir nasıl diyeyim sana, anlaşırsan konuşursan tatlıya bağlayabilirsin. Böyle ifade edeyim sana.
1: Vallahi biz 8 kişi arkadaş grubu gittik de. Kişi başı ne dediler bize, yalan olmasın hani 60-70 euro kişi başı harcama yapmanız lazım dediler. Bir de ön rezervasyondan kabul ederlerdi sadece. Öyle bir mekan, hani rezervasyon yoksa zaten içeri almalılar seni.
0: Tabii canım. Sen yani baya iyi lüks bir yere gitmişsin.
1: Yani ben o rastgele öyle telefonda mahta bakarken gördüm bile baya hani resimler falan. Şey görünerdi böyle, chicks görünerdi dedim hani bu tarafa doğru mu gitsek, bir vardı göre hani bütün gün oradaydık zaten sabahtan akşama kadar, hani gayet güzel geçirdik ama fiyatta bize geçirdim.
0: Tamam be kardeşim, şimdi yani ne alırsan onu ödersin derler ya, aynen o şekilde, ama önemli olan iyi bir şekilde vakit geçirmişsiniz öyle güzel bir mekanda. Yani Halkidiki'ye nereye gidersen git, yani çok süper lüks olmamak şartıyla, yani denizi de çok güzel, sahili kumsalı da çok güzel. İşte hizmeti de güzeldir, kalitelidir yani her zaman.
1: Sahili biraz hani yalan olmasın. Şimdi orta bacağı çok iyi değil. Belki orası daha iyidir. Bilemem.
0: Çık oğlum o bacaktan. Tarafta... Çık o bacaktan. Öbür tarafa geç artık be.
1: O sol tarafta gittiğinizde biraz çakıllı, biraz taşlı bayağı. Hani böyle iri iri taşlar vardı. Bir de böyle hani biraz rahatsız ederiz sana ama hani yapacak bir şey yok. Ben dediğim gibi Yunan'da o tarafta, hani bize yakın tarafta en iyi sahil Keramoti'dir kardeşim. Başka
0: evet tarafa. Evet, bizim burada en iyisi o. Yani Kavala'daki sahiller de güzel, Keramoti de güzel, Keramoti de güzel. Sakin yani, çok fazla böyle şey yok ama güzeldir. Kaliteli beach barları falan var. Evet.
1: Hani sayısından orada denizin kenarında 3-4 tane beach barı var ama kumsalı çok güzel. Böyle hani evet. Bildiğim böyle sade kum, böyle çakıl makıl yok. Ama geçen sene oraya da vardın, en suyun içinde bir şeyler vardı. Ne oldu ne de bilmiyorum. Bir de bacaklarını ısırdılar böyle. gelir ısırır kaçır böyle. Hani ısırır kaçır böyle bütün bacaklarımız şişti bilmiyorum. Ne vardı geçen sene suda bilmiyorum ama pek rahatsız etti.
0: Evet, deniz anası evet. Olmasın be Sezer'im, o deniz anası, deniz kızı bir şey. Ne ısırmış be ama.
1: Deniz anası olsa göreceğiz, babası olsa göreceğiz. Ufacık bir şey ne görebildik, ne oldu? Yeni küçük balık gibi bir şey herhalde. Cimdireyi kaçayabilmem, ne oldu?
0: Kırmızı mı oldu sonra, kaşındı mı o ısırılan yerler?
1: Kaşındı, vallahi kaşındı, kırmızı ardıyım bile. Hani acıteye de bir de ısırarken bile. Valla. Acayip.
0: Valla ben de şimdi anladım. Bir şey ısırmış yani size. Bir şey değmiş orada yani. Allah.
1: Bir de İngiltere'den lokal bir haberle, onu da bir size sorayım, illa duymuş sizdir, haberiniz oldum bilmiyorum. Bu hafta sonu kısmetse bizim Hull City inşallah kazanarsa Premier Lig'e çıkarız.
0: Öyle mi? Tebrikler.
1: Ben futbol muhabbeti hep yapıyoruz programda. Ben normalde katılmıyorum çünkü hiç izlediğim bir şey değil. Hani ben futbol kültürü, hani en popüler kültürde ne varsa ben bildiklerim oradan, geri kalan çıkmış oralar benimle.
0: Ama bu hafta mı oynayacak Hull City? Sizin şehir bu hafta mı oynuyor maçı?
1: Bildiğin pazar günü, yanlış hatırlamazsam ya cumartesi ya pazar şeyde Londra'da Wembley'de oynanacak.
0: Tamam.
1: Kazanalarsa Acun abin hani zaten zengin de oradan daha zengin olacak. Çünkü hani sade bir şey oldun en bile, Premier Lig'e katıldın en bile, hani oradan kaç milyon para gelir, hani adli hesabı yok. Hani sade katılmak.
0: Niye bu Sezer'in bu para paraya gidiyor hep? Niye böyle bir felsefe bu? Gerçekten doğru, paraya gidiyor. Bak gene para kazanacak Acun. Bre yere batmaya şimdi gidiyor. Bre.
1: Yerine adam 5-6 senedir takma aldı. Hani onun hayalinden aldı. Şöyle bir Premier Lig'e bir çıkabileyim oradan birkaç milyon. Bir kurabileyim, hani yüzlü kuyruğuna geldi. İnşallah geldim bu sefer. Ama asıl olay ne? Pazar günü kimle oynayacağı normalde? Hull City, Southampton'dan oynayacağı, tamam mı?
0: Evet.
1: Ama bu hafta öyle bir skandal patladı. Hiç orada konuşulmadın mı?
0: Hayır be, hiç duymadık abi bir şey. Bak Yasin de bir şey söylemedi. Anlatır bakayım, anlatır.
1: Southampton'dan oynayacaklardı finali, değil mi?
0: Tamam.
1: Hull City planda o vardı. Bu hafta ortasından iyi ortaya çıktı. Southampton ajan yollayarmış öbür takımlara, onların şeylerini kaydedermiş. Hani antrenmanlarını kaydedermiş bildiğin.
0: Ha ya, öyle bir şey okudum. Antrenmanlarını böyle gizli saklı böyle kaydediyor. Tamam.
1: Bir de olaya fıkra gibi, olay böyle ağacın arka. Bak yalan yok, ağacın arka. Telefonlar bile çekiyor. Ulan sen hani 21. yüzyılda her şey sene olmuş. 2026 geldim. Millet hani tuvalete giderken bile story atma, ne tuvalete gitmesin. Çıkarsa seyirciğin içine geç. Çıkar telefon.
0: Aynen.
1: Orada sorarlarsa eniştemin kız annenin çocuğu. Ağacın arkasına satmak. Sonra şey gibi. Hani
0: lan Sezer.
1: Gideceksin, çekeceğiz onu. Bu kadar zor deyip gidecek mi arkadaş?
0: Ha. Bu kadar zor mu be mesela? Gitmiş kendini yakalattırmış. Baksana bir kere be. Hiç akıl yok be. Hiç be.
1: İyi ne oldu? Şimdi şeyden de düştüler. Hani maçlarını da iptal ettiler. Ceza meza edecekler. Bilmiyorum hani. Ondan sonra haberlerde şeyle ağlanır. Hani fanla ağlanır. İşte biz finale bilet aldıktı. Bilmem ne. Otel rezerve yaptık.
0: Sen onu baştan düşünecektin. Bilmem ne.
1: Adamlara da hak vereyim. Hani adam hani yaşıyor o kadar bir yerde. Hani Northampton'da bir yerde yaşıyor. Londra'ya gidecek. Hani hafta sonu orada geçecek.
0: Evet, evet.
1: Çekeyim otelde bir şeyde kalacak. O kadar masraf yapmış. Pat.
0: Patladı.
1: Adamların gerizekalı yüzünden ben param yandı. git ağlan, kime ağlanacağım, şeye ağlan, topaza ağlan.
0: Bir de biliyorsun o İngilizlerin bu futbol şeyleri bir acayip yani, çok sevdalı onlar bu futbola. Şimdi böyle bir kararda olduğu gibi, böyle bir şeyde olduğu gibi adamlar kara kara düşünüyorlar Sezer'im.
1: Bir de hani Türk futbolundan karşılaştırırsan burada en büyük savaşının kendi şehrinin takımını acayip evet. çok destekliyor.
0: Çok hani, çok çok destekliyorlar evet.
1: Hani şimdi Türk arkadaşlar şey yapacaklar. Şimdi o niye alakası var? Biz de destekliyoruz kendi takımımız falan ama genele vurarsa yani hani aşağıda Zonguldak'ta birisi mesela çok büyük ihtimal üç büyüklerden birini tutuyor.
0: Hani, aynen.
1: Hani büyük şehirlerde yaşayanlar zaten onlar tutuyor. Hani küçük şehirlerde evet. de çoğu kendi takımını tutmuyor. Hani ya Galatasaray ya Fener ya Beşiktaş hani adamlar. Hı-hı.
0: Doğru.
1: Bütün paralar da, bütün sponsorluklar da onlara gidiyor. Zaten hani bütün lig 3 tane takım hani 4 arada ya Trabzon ya Bursa hani arada.
0: İşte arada bir çıkıyorlar öyle evet.
1: Hani bütün şey onu izleyesin. Hani bütün sezon hani baştan sona bileyse hani 1. 3-4 ya belli oraya ötesi hani hiç konuşulmuyor bile. Hani aynen. Lafta da yok.
0: Ama Sezer...
1: Burada,
0: evet hani, bu Almanya'da ve İngiltere'de farklı yani. Hem sizin olduğunuz yerde İngiltere'de hem Almanya'da da yani küçük şehrin takımları bile zaman geldiğinde şampiyon olabiliyor. Böyle taraftarıyla falan destekliyorlar. Acayip bir destek var.
1: Aynen öyle. 7-8 sene önce miydi? Ne zamandı? Belki 10 yıl olmuştur. Galmani meşhur Leicester'ı
0: evet, kazandı. Evet, yani, evet. Adamlar ikincilikten birinci lige çıkıp şampiyon oldular. Evet.
1: Ya hani çıktıkları sene pat döşediler. Geçtiler.
0: Evet.
1: Hani burada öyle şeyler yaşayabilirsin. Ama Türkiye'de hani Ankara gücü şampiyon olacak inşallah. Biz de göreceğiz inşallah. Bakacağız.
0: Sağ ol Sezer'im. Çalışıyorsun. Bizimle de uğraşıyorsun bu arada. Teşekkür ederim. Hafta sonu için bir plan var mı? Onu da kısacık alayım. Ondan sonra sana veda edin.
1: Hafta sonu mallak gibi yatacağım dinleyeceğim.
0: Yorgunsun yani. İdman falan yok mu oğlum? Bisiklet falan, koşu, idman yani sabah ya idman, sporu.
1: Şimdi idman kendi çapımızda hani evde ben var ya odayın birini ufak bile spor salonumsu bile ağırlık mağırlık yaptım. Ben çalışıyorum evde kendi kendime çalışıyorum orada sıkıntı yok. Yani öyle şey için spor olsun diye bile çıkayım yürüyüş yapayım bisiklet koşayım bunlar benim için hani iş bu iş niye? Mecbur kalmadıkça yürümem kardeşim. Niye yürüyeyim? Zaten işte bütün gün arabada in çık yürüyelim. Hani bir de haftanın ordinleri yarın dinlenme şeyim yürümek.
0: Vay vay valla alem adamsın bu oğlum. Yani hayatı yaşayayım diyorsun. Değer bütün hafta zaten yürüyorum şimdi yürümeyeceğim. Orada odada biraz ağırlık kaldırırım falan yatarım yine.
1: Pazartesi program varsa hani konuşmak isterseniz bağlanabiliriz. Çünkü biz pazartesi hani arkadaşlar öbür İngiliz arkadaşlar da sürecek. Hani
0: tamam.
1: Pazartesi bizde tatil, bank holiday.
0: Gene Monday holiday yani iyisiniz. Almanya'da tatil. Yes. Yok biz çalışacağız gibime geliyor. Dur bakalım bir aksilik falan olmazsa. Okey.
1: Yani çalışarsan konuşmak isterseniz, bağlanmak isterseniz ben geri demem mesela hani evde de olacağım sabahleyin o yüzden. If you want, you know, we can do something.
0: Yes. What can I do? Something. What can I do?
1: What can I do? Sometimes.
0: Sezer, kendim adıma söylüyorum. İyi olmuş da seni tanımışım be kardeşim. Valla çok renklisin, çok orijinal bir insansın. Çok çok thank you very much. Have a nice weekend. İnşallah pazartesi görüşürüz.
1: Görüşürüz. Kısmet.
0: Okey teşekkürler görüşürüz. İyi bir hafta sonu diliyorum sana. You're welcome. Bye bye. Çok büyük alkışlarla gönderiyorum Sezer'i. Çok büyük alkışlarla valla. Orijinal adam bizim bu Sezer. Ama taktı yani. Halkidiki orta kol dedi. Orta bacak dedi. Güzeldi dedi. Çok çok çok büyük alkışlar İngiltere Sezer'e gelsin. Bu sene gelirsen Halkidiki'ye sol tarafa doğru kaydır kendini. Orada ısırmıyorlar kimsenin bacaklarını. Teşekkürler Sezer'im. Sağ olasın. İnşallah pazartesi programı varsa görüşeceğiz bakalım. Haydi. Alfa erkeksin alfa. Arada idman yap. Sen sesli aganı. İdman yap arada oğlum lan.

Arkadaş yazıyor, traktörü sürüyordum, gülmekten traktörü de durdurdum, sizi öyle dinledim diye. Ali, bizim Durkun oldu bak, ama Aşım Hakan demiş, Raif Hakan. Olacak pazartesi günü nasıl? Sezer'i deniz kızı ısırmıştır, Allah'tan bacağı ısırmamış diye de bir yorum gelmiş Hacı Bedel'den Sezer. Bacaklarını ısırmış işte Hacı Bedel. Na a a a.

Hacım aga, Sezer'i keneler ısırmasın. Suyun içinde kenenin ne işi var Raif? Su kenesi mi bunlar? Var mı lan su kenesi? Seni kene, Sezer keneler siplemesin diye. Sezer'i bir şeyler siplemiş de daha bilmiyoruz ne olduğunu. En kısa zamanda İngilizler araştırma yapacak Sezer'in üstünde. Çocuğum gel buraya, seni neler ısırdı böyle. Sezer'e geliyor bütün alkışlar.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zuagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
0: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
3: Tavuğun en lezzetli hali, kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
4: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
5: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
6: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
7: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, ske pastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
8: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
9: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
8: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
9: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
8: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
9: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
7: Kurban Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
10: Lezzetler düşle. Düşle, düşle.
11: Hayal kurmayı bırak. Hemen veri kotasa git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
12: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
11: Perikotaz, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
12: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotaz sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
11: Adres İron 109, telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotaz, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotaz, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Τα πάντα! Τα πάντα! Τα πάντα!
17: Τα πάντα! Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάς, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Washpark Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες, μια ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Washpark Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
18: Kral FM 100, ζυρβενίν τεκ σάιβι.
19: En iyi şarkılar.

Mesajlarınızı benim sosyal medyamda çok daha hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Emine Gül İşçi Hanımefendi Bayrampaşa İstanbul'dan yazmış. Aşım Aga, İstanbul Bayrampaşa'dan selamlar. Kanatlarlı Kaya Alkanat herhalde şarkının ismi olacak. Aşım Çolak olarak ekleyebilirsiniz Emine Gül İşçi Hanımefendi. Gerek Instagram'da gerek sosyal medyada çok daha hızlı bir şekilde mesajlarınız gelecektir. Teşekkür ederim. İstanbul Bayrampaşa'ya da çok çok selamlar. Günaydın kardeşim, nasılsın demiş Batis. Çok canım istiyor diye. Hisin? Aşma, ben duymadım, ben çıkmadım yayından. Bilayım, söyledim bak, göndermişsin. Bu sabah saat 10.20'de. Günaydın Aşım Agam, iyi yayınlar. Anneme senden başkası anlamaz. Beni anne armağan olsun. Gurbette annem bütün... şarkını çalmadık. Yetişirsek onu dinleteceğiz Bilal'cim, tamam mı? Şimdi Özkan'ım, hangisi sevemedim? Kara gözlüm ya da mavi mavi masmavi. Özkan hangisini istiyor? Yasin sen karışma, dur Özkan yazsın. Sevemedim kara gözlüm, tamam. Hazırlanalım hemen.

Yolda, darda, zorda kalan bizi arasın. Sosyal medyalardan, medyamdan çok daha hızlı bir şekilde mesajlarınız gelsin. Aşk ile diyelim canlar yine. Yılların, yolların eski demediği şarkılar Kral FM'de dinleyenler kulübünde. Life is life. Özkan bir işaret göndermezse şarkıyı dinletmeyeceğim. Patlat bakalım bize dostum. Bize dostum dostum şarkısını. Ahmet Kaya'dan mı? Bilayım tamam. Başka bir şarkı iste, şöyle hareketli şarkılar. Bugün birazcık hareketli takılıyoruz ya. Olur değil mi canım? Hadi. Life is life. Vistoni'de Zeytinyağı Fabrikası Yalınlı'da. Lay lay lay lay. Bacanam göndermişsin. Günaydın kral aşım. Sezer günaydın demiş tüm Kral FM ailesine. Recep Bacanam Sezer sana da günaydın diyor. Bacanak Selanik'te gezmişsin gördüm. Çok güzel oralar, vay be özlemişim diye. Ben de paylaşıyorum gittiğim yerleri, iş dolayısıyla gittik. Sponsorluk ve reklam ve idman mahiyetindeydi Recep Bacanam. Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki de harika. Diğer fotoğrafları da gör. Tam merkez orası. Selanik çok güzel bir şehir ya. Gerçekten mükemmel. Canınız sıkıldı Selanik'ten hemen Halkidiki'ye gidiyorsunuz. Sezer'in gittiği yere. Sezer adamsın Sezer. Nedim Sezer. Bundan sonra radyoyu size teslim ediyorum. Gönülleri fethettiniz oğlum. Tüm Kral FM ailesine Almanya'dan Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlara, Gumburlu'ya, Sarnıç köylerine, Gizikli köylerine, Adem'e, Adaya, Aylin'e çok selamlar. İyi bir hafta sonu. Hep çarize iyi hafta sonları. Vistoni'de altın değerinde bir sıvı zeytinyağı doğanın en saf hali, en güzel şekilde, en temiz şekilde, en saf halinde Vistoni'de Zeytinyağı Fabrikası Yalımlı'da efendim. 1 litre, 2,5 litre, 5 litre, 10 litre ve 15 kilogramlık tenekelerde hemen hazırlanıyor. Anında da alabilirsiniz. Bütün yıl boyunca gerek Almanya'da gerek Yunanistan'da memleketimizde yağ satışları Vistoni'de Olive Oil Yalımlı Koptero'da. Şeyh'in Mümin Usta'm kaporta lamarına zaptı günü Gökçeler'de. Yalın'dan hemen Gökçeler'e kadar geldim. Bütün kaporta işleri komple veya hasarlı yerin sadece yapılmasından sonra otoboya ve cilası, araç farlarının temizletilmesi, tavan döşeme, evet tavan döşeme. Hani traktörün tavanları düştüğü zaman Şeyh'in Mümin Usta'ma tamam. Ali'de 7 tane traktör var. 6 mı 7 miydi Ali? Şımarma lan. Katalit egzoz boru temizliği, dizel araçlarda egzoz tıkanmasından kaynaklı arızaların giderilmesi, temizliği ve bilgisayar programlaması yine Şeyh'in Mümin Usta'm Gökçeler asfalt boyunda. Oto elektrikçisi Ahmet Sami Usta'm da İskeçe'de. İkusti Soktoy Soktom veriyor. Benzinci aralan birisinin hemen yanında. Life is life. Sami Usta'm Oto Elektrik'te son nokta ve müşteri memnuniyetiyle aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvıların kontrolü Ahmet Sami Usta'm'da. Telefon numarası 693-979-2743. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar Oto Elektrikçisi Ahmet Sami. Kardeşim bir Ankara havası çal da keyfimiz yerine gelsin şu Londra'nın güneşli havasında. Olur kardeşim, çalarız bir Ankara'dan bir hava çalarız. Pavyon havalarım istiyorsun gari, yoksa Ankara havası mı olsun? Seymenlerden mi çalalım, pavyonlardan mı, hangilerinden istersin Ömer kardeş? Ankara'ya bir gün gidilecek. Aa evet, say sen otobüslerde çalışıyordun Recep Bacana.

Edirne havası mı o Bilal? Coşkun Haliloğlu, Levendis, Edirne havası. Tamam, hazırlatırız onu da. Life is life. Aykan'ı istiyoruz. Canlı yayına nerede proyduruz? Sabah konuştum Seyden. Fener'de çalışıyorlar. Çok ince işler yapıyorlarmış. Yani seni bile ya dinliyoruz ya dinlemiyoruz diyorlar. Böyle ince trokola zırt zırt zırt kesiyorlar böyle. İnce işler olduğu için anladın mı? Seyden'im ondan dolayı katılamayacağım dedi bugün canlı yayına. Konuşmamı haftaya ayarlayacağım dedi. Lan dedim oğlum yarına ya çıkarız ya çıkmazmış. Sen konuşacaksan konuş. Yok dayı konuşamam dedi. Bobo my friend ya anladın mı? İnce işlerle üzerinde arkadaşlar. Böyle banyoda fayans. Artık ne kadar inceyse bu işlerde be ya. Melih Hacı, Melih. Lay lay lay. Yürü be Aşım abi. Neredesin sen ya bu Melih Şabat? Kral Efendim ve Aşım abisinden Melike Şaba. Melih Hacı. Şaba. Life and life is life.

0: Live şarkın geldi. Hiç öyle böyle demeyersen bak.
1: Edirne havası.
0: Bilay Ahmetoğlu kardeşim Raif çalışırken söyle oynasın Edirne havasında. Oynayacak mı Bilay'cim o havada Raif ama evet, Almanlar bir şey demesin.
2: Durmasın. Ha gel sen şimdi.
0: Almanlar demesin was is das? Ne bileyim. Das meine Arbeit falan filan böyle. Raif bırak at elindekileri at. Bilay Ahmet'ten kardeşi Raif'e şaba. Kral FM'den oynayanlara oynamayanlara, Haliki Diki'de çalışanlara, Sedene ve arkadaşlarına şabuk. Bandara Hüseyin'den İngiltere'den damatın babasını, anasına, görümcesine, eniştesine şabuk.

0: Eyvallah Yusuf abim, teşekkür ederim. Tellenme defteri paylaşırfı. Carlos Sabatokiriakos şu evkome ya oluş. Thank you very much. Seden'den yanında çalışan arkadaşlarına şaba. Gelinin damadı... Gelinin damadı nasıl? Damadın annesinden, gelinin teyzesinden, kayıncosundan, baldızından, oynayanlara, oynamayanlara, ayakta duranlara, oturanlara şaba. Sezer'den Halkidiki'de çalışanlara Selanik'e şaba. Yusuf'tan Faganas'ına, Mısır tarlasında sürenlere, ekenlere şaba. Recep Bacanam'dan Bulgaristan'a şaba.
1: Ya sure Halil
0: Ya sure Halilako

Aylin'im günaydın kardeşim, kolay gelsin. Biraz geç oldu aşmalarım. Barış Manço'dan Benden Öte Benden Ziyade şarkısını dinleyebilir miyiz? Ve beni tanıyan, seven herkesten cuma vakti hürmetine kısacık bir dua alabilir miyim? Rabbim güzelliklerle ve mucizelerle müjdelendirsin bizi demiş Aylin kardeşim. İnşallah kardeşim. Şarkını da biraz sonra dinleteceğim Aylin'cim, tamam mı?

Broydros kimle konuşuyor Yusuf öyle? Aa, çok ciddi telefonda konuşuyor Yusuf. Şükrü. Napreş. Bu da Halkideki oto... Halacığım şimdi tam zamanı değil. Halkideki otogarından. Yaşar acaba canım yaşa. Halkideki de Spastra'da çalışanlara bir tane raga raga çalsana bu kızanın. Tabut çaldıklarımız demeseden. Raga raga. Kral Efendi'den sedene sedenden çalışan arkadaşlara şam. Hepiniz güzel bir bayram diliyoruz efendim. Bayramınız kutlu olsun gerek bu dünyada gerek öbür dünyada. Bravo kapatıyor valla. Bravo. Rabıta ima rabıta. Napreş bastır Şükrü. Kapa işleri bakalım. Al oradan işleri. İş var. İma rabıta ima parı. Söyle Yusuf'um. Kaldır bakalım o fakalanın kopçesini. O şeyi bir görelim bakalım ya böyle. Gel ha. Grup elemanlarına Yasin'e...

Jahren, wenn ich dort ankomme, das Lied und gehe wieder Arbeit. Tamam Ray, ben anladım seni. Çok güzel yazmışsın Almancayı. Nedim'im hoş geldin. Cuma geldi, hoş geldi. Dertler, kederler, boş geldi. Şeker altalım demli çaya. Huzur dolsun tüm dünyaya. Mikrofonun şahı, yayının padişahı. Abartma lan. Ayşim Aga yine iş başında. Haftanın en güzel gününde kulaklarımız yine bu şahane sesin peşinde. Eyvallah Nedim'im. Ne dert kalır ne de sakral efendi. Neşe döndü tam bir fırtınaya. Başta Ayşim Aga olmak üzere. Tüm dinleyicilerimize hayırlı, bereketli, bol dualı ve musmutlu cumalar dilerim. Tünaydınlar efendim. Nedim, ben ve Nedim kardeşim göndermiş bu güzel temennileri. Teşekkürler Nedim'im, sağ olasın kardeşim. Bir şey söyleyeyim abi, demiş sana İngiltere'den Bandera Karabela. İnsan olmasa burada çok göbek atacağım. Ne olacak, insanlar varsa? Göbek atacaksın oğlum, kurşun atmayacaksın ki. At işte sen de göbeği. İki kıyıya bir ortaya şaba. Kral Efendi Raşim'den İngiltere'ye şaba. Banderasaş.

Raif Ahmet kardeşim demiş ki senin hayıra ihtiyacın yok mu? Var tabi. Hep hayır yapıyor zaten biz. Kral efendiler, Raif Ahmet'e şaba. Raif Ahmet'in yanında çalışan Almanlara şaba demiş. Aa. Almanlar da bizim kültürle yoğrulmaya başladı. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede insan varsa, nerede oynayan insan varsa selam olsun. Şabi. Kral efendiden Alioğlu'na şaba. Ali Alioğlu'ndan canından çok sevdiği kayınvalidesine şaba.

Şamalar geliyor arka arkaya. Raif Ahmet 26 evli oldu borcu. Raif'ten güzel hanımına Sibela, Sibel'e hem Bilay abama şabalar. Ama önce Aşımaga'ya şaba. Aşımaga'da

Hadi babacanım, ben kurcalamayayım mı seni? Denk dursana sen azıcık. Hep eski günler aklına geliyor. Seni bas seni. Denk dur, denk dur. Gel efendim, Batı Avrupa'ya şaba. Yenice'ye çok çok şabalar. Sumru'ya, annesi Hayriye'ye şaba. Yenice'ye şaba. Bütün dinleyenlere şaba. Sadriye 8 euro oldu. Bakın 8, 9 euro, 9 yanlış. 9 euro şabalar.

0: AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Demokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541 08 33 20.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.
1: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
0: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
1: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
0: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 2541 021 831. Santi.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 2541 077 066.
5: Nalburiye ve Yalıtım Malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar. Yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
9: Bugün o kadar güzel fotoğraflar, o kadar güzel mesajlar geldi ki, hafta sonu olması dolayısıyla herhalde cuma gününden, Friday'den kaynaklanan bir şey. Friday day, random. Hindistan'ın kuzeyi aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında kavruluyor bu arada. Hindistan'ın kuzeyi. İnternette, sosyal medyada bakabilirsiniz. Yeni Delhi'de tam 45 santigrat dereceye kadar yaklaşmış aşırı sıcaklıklar Hindistan'da. Düzen bozuldu, iklim bozuldu. Ya bu hep Adnan Hoca'nın yüzünden oluyor bunlar. Adnan Hoca'yı bir aldılar, içeri kapattılar, bitti. Bütün dengemiz alt üst oldu ya. Ya adam size ne yaptı? Bak, Yeni Delhi Hindistan'da 45 derece sıcaklıklar. Batı Trakya'da, burada Garbı Trakya'da yağmur ay sonuna kadar. Japonya'da çiçekler. Almanya'da, İngiltere'de yaz. Doğru mu Özkan'ım? Ya bu havalardan kaynaklanıyor bizim bu haller. Koy bakalım bir şarkı bize de, Şaba senden demiş. Sabahtan beri bir sürü şarkı koyduk hem oğlum. Bazı dinleyicilerim tabii işlerinden dolayı dinleyemiyor veya mesajlarını duyamıyorlar. Olabilir. Raif, kolay gelsin. Patronuna da çok selamımı söyle. Ne demiş şair? Tek yiyen tek ölür, hak yiyen zor ölür. Dosteki Tubabo, Seydan İdris nerede? Hafta sonuna hazır. Peleketi Bekirli'de sizleri bekliyor. Siz kıymetli müşterilerini ve Kral Efendi dinleyicisini. Yusuf gitmiş oraya, akşam kadro gönderdiler. Gitmediğin yer yok senin de bu Yusuf. Şeye gittin mi? Nasıldı köyün adı, ben unuttum ya. Yusuf deyiver, Ilıca'dan sonra nereye gidiyorduk? Ilıca, Medusa. Baksana be, unuttum be. Yani orada da var ya bir taverna. Daha yukarıda çok çok böyle Bulgaristan sınırına yakın. Bulana şarkı hediye edeceğim. Bak ismi bir türlü aklıma gelmiyor şimdi. Kotani. Heh, tamam be. Çakal gibisin vallahi. Kotani, bravo. Köy olarak da çok güzel. Bizim buraya geldiğiniz zaman gezin. Biraz yollar çetrefilli olabilir. Yolda önünüze tavşan, geyik ve bilimum Budist rahipler de çıkabilir. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Demircik, evet Nedim. Hayır, Demircik değil Nedim. Sen sol tarafa, Şahin'den sola gittin. Şahin Köprüsü'nden sola gittiği zaman Demircik sağa doğru geçtiği zaman orada Siniko var. Ilıca'dan sonra yine ben de şaşırdım kendime. Şahin Köprüsü'nden geçiyorsun. Ilıca'ya geldiği zaman sağa Bulgaristan yolunu, Ilıca yolunu alıyorsun. Ilıca, Medusa, Kotani. Koşnalar Köyü. Çok güzel köylerimiz var. Eski tarihi eserleriyle birlikte. Geçenlerde paylaşımlarım oldu sayfamda. Eski Osmanlı böyle kemerli köprüler var. Evet evet Nedim. Demircik en son köy. Kozluca'dan sonraki en son köy. Şimdi orada da bir tünel yaptılar. Bulgaristan'a da geçiyorsun Demircik yolunda. Demircik yolu birazcık kötüydü en son geçtiğimde. Şimdi iyi mi Yusuf? Ama çok güzel o yol boyunca Demircik'e giderken Kozluca yolu harika. Su akıyor, böyle dere akıyor. Ağaçlar. Yazın bile çok serin orası. Aldır aldır aldır aldır sular akıyor böyle. Balık mı tutacaksın elinden girip... Giy cuma donunu, gir oraya derenin içine, tut elinden balıkları, tazecik tazecik temizle, olduğun yerde cızbız. Buraya hep aklı yemeğe içmeye gidiyor be. Bakın buraya be. Dosteki tuba bu. Seydan İdris. Seydan, çevirmeler hazır mı? Bize bir ömür daha lazım usta. Hayırlı cumalar demiş. Günaydın be Murat. Tünaydın daha doğrusu. Saat 1 mi olmuş ya? Ben kaçayım mı Sezer? Vallahi iyi değilim ya. Gideyim ben. Bırak beni, gözünü seveyim ya. Şöyle bir doğaya çıkayım. Ayakkabılarımı çıkartayım. Böyle üzerindeki negatif enerji kaçsın. Yanla ev dolaşayım doğada. Gombaldak gombaldak üstüne. Sezer, müsaadenle sal beni ya. Gitmişsindir tabii. Faganala mı gittin Yusuf oraya kadar? Halam da Memkova demiş. Yok, orası değil. Bayram günü almaya da çalışıyor musunuz? Özkan, gelsin Sinan. Dosteki Tobobo Seydan İdris, Bekirli'den ustamız. Mangal başı lezzetler. Siparişe göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda, ızgarada, pirzola, köfte, tavuk çevirme, her gün kızarmış bilinç. Her gün. Oğlak, kuzu çevirme, kokoreç, siparişe göre. Aynen. Zaynen Arbeit. Dosteki Tubobo Seydan İdris'in sloganı, mangalın kokusu, etin dokusu, ateşle dans eden lezzetler İdris'de. Seydan İdris'de, yani Bobo'da. Ekmek ve pidede döner, tavuk aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, geniş menüsü ile Dosteki Tubobo, Peleketi Rodopis, Bekirli'de. Instagram'da da Dosteki Tubobo olarak bulabilirsiniz. Yepyeni bir ürün var, yepyeni bir lezzet var. Ciğer şiş. Mükemmel. Oluyor ya. Korteni ve pakeni. Dokimast. Mücevherat Kuyumculuk, Sinan Pırlanta Edirne'de kuyumcu dükkanı ile ve Sinan Pırlanta dükkanı ile, iki güzel dükkanı ile Aykut Saygun Bey. Müceferat Kuyumculuk Sinan Pırlanta. Edirne'nin en işlek, en güzel caddesi Salaşlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında iyi bir hafta sonu, kazançlı bir hafta sonu diliyorum bütün esnafımıza, Edirne'deki bütün esnafa da, Bayrampaşa İstanbul'da bizi dinleyen esnafa da. İşte sen gittin mi Kotani'ye? La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tavuk ızgara, ciğer tiganya, tavuk tiganya, ne istersen var Bobo'da. Ne istersen. Pollopiro kotoplu suvlas. Edirne'de Bobo. Can fotoğrafçılıkta Gökçeler'de. Aşkınızı ve geleceğe bırakacağınız anılarınızı video ve sanatsal fotoğraflarla ölümsüzleştiren, fotoğrafçılıkta ve video çekimlerinde muhteşem eserler yaratan Can Fotoğrafçılık, Can Wedding Fotoğrafı, son teknoloji fotoğraf makineleri, videolar, drone teknolojisiyle benzersiz çekimler Can Fotoğrafçılık'ta. Yurt içi ve yurt dışı çekimleri de var. Nişan ve düğün çekimleri, kusursuz kareler, doğal ortam ve stüdyo çekimleri yine Can Fotoğrafçılık'ta. Kırcalili Mediko Dental, şöyle sponsorlarımızı bir toparlayalım. Haftayı ve programımızı onlarla yavaş yavaş noktalayalım. Doktor Ali, gülüşünüzü geri kazanın diyor. Kırcalide bulunan Live Medico Dental Doktor Ali'nin kliniğinde modern teknolojiyle tüm diş tedavileri uygulanmaktadır. Özellikle ama çok çok özellikle implant tedavilerinde estetik, kalıcı ve güvenli ve sağlıklı çözümler sunuyor. Ücretsiz muayene, estetik diş hekimliği, implantlarınız 10 yıl sertifikalı ve garantili. Facebook ve Instagram'da Live Medico Dental olarak takip edin. Kırcalili pazar yerinde Bulgaristan'da. Warrior Plast Barış kardeşime, kazançlı hafta sonunuz olsun, hep çaresin inşallah. Aziz Yıldırım Başkan, Fener şampiyon İnşallah be ya. Göreceğiz bakalım. Kimse görmeden mi yoksa şampiyon olacağınız mı? Göreceğiz bakalım. La la la la la. Warrior Plast yepyeni yerinde, yepyeni mekanında, yepyeni dükkanında, yepyeni çok geniş deposunda, önünde park yeriyle birlikte Karahasan Et Marketi'nin hemen bitişinde Koyunköy Kimerya'da. Hayatınızı kolaylaştıran çözümlerle Barış kardeşim Warrior Plast olarak hizmetinizde.

Plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah şeffaf, siyah plastik kaplar. Aynı zamanda Sterk'in ana bayisi Voryo Plast, Koyunköy Kimerya'da. Instagram'da Voryo Plast, Cash & Carry olarak bütün ürünlerini takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. Yeni Koçland Proşo Poşella'da Voryo Plast. E-mail sterkellas@gmail. Instagram sayfasını az önce söyledim, bu da e-maildi. 2541-021-404-693-31-68-949 Voryo Plast. Koyunköy'de yeni yerinde. Yaz sezonu için yepyeni ve modern ve çok çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve taburelerle birlikte çok güzel saksılarla Voryo Plastik Koyunköy'ünde bulabilirsiniz.

Dilek Durmuş hanımefendi, niye öyle üzgün üzgün bir şey gönderdiniz ki? Selanik gayet güzel bir şehir. Kuş uçuşu yaklaşık 5 saat. Esat'ın aldığı araba 450 beygir. 450 beygir araba nedir? İskeç'e Selanik arasını kaç metrede koşar? Kaç saatte koşarım oğlum? 450 beygir var ey, dile kolay. Borsa İstanbul tepe taklak. Niye, ne olmuş ki? Oğlum haberleri paylaşırken bütün halinde versenize benim ekrana. Saydoğlu Günay, merhaba Günay'ım. 15 kilogramlık ekolojik boyalar 35 euro. Güvenli işiniz ve dayanıklılıkta her projeniz için Saydoğlu ile çalışın. İşleriniz Saydoğlu malzemeleriyle fark yaratacaktır, inanın. İskeçemizde Panagi Çaldar 124'te Saydoğlu Günay. Sabah 6'dan öğlen 4'e kadar hizmetinizde. Sigma Fayans Kesme Makineleri, Drostik markası ve Kat markasının bütün ürünleri yedek parçalarıyla birlikte. Günay'ım. Huzurlu, mutlu, çok çok sağlık.

Day day. Bu paylaşımı dün paylaşmıştım iyi bir dinleyicisine. Canım benim. Alt tarafı bir çiçek koklayıp bir hayvana sahiplenip birkaç insan tanıyıp sevip gidecektik bu dünyada. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz. Abi iyi günler, güzel bir hafta sonu diliyorum demiş Şaban. Nazım Hikmet he. Aferin Şaban. Sağ ol canım, sana da teşekkür ederim.

Vallahi çok pardon Esat, ben ne kadar dedim? 460 mı dedim? Yalnız tabela planki de harika. Li FB 100. 480'miş beygirler. Vay vay vay vay vay vay vay. Anan.

Vay be canım kardeşim, ben sordum. Selanik'ten İskeç'e otoban çıkışına kadar BMW G3 2019 model 300 PS ile tam 1 saatte tamamladım. Bre, uzay mekiği uçmuş gitmiş adam bre. Yolda gösterge ibresi 200 kilometre. 200 kilometre. Hadi inandık biz de. Aşağı düşmedim ama gerisini sen anla. Eyvallah kardeşim benim. 300 PS'le adam 480 PS'le demek ki 46 dakikada Selanik İskeç'e. Yavaş şampiyon yavaş, gişeler var. Onları ödemeden geçme. La lay lay la lay lay la lay lay la lay lay la lay lay lay. Esat 40 dakika İskeç'e Selanik 480 beygir.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat Mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldere 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Latiye ile Feryas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Bayramın lezzet durağı, Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, ske pastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
0: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
3: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
2: Bayram sofralarının olmazsa olmazı, Amfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
6: Vorio Plast. Modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Vorio Plast yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite Vorio Plast Koyunköy'de. 2541 021 404 cep telefonu 693 3168 949.
0: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
7: Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
8: gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
7: The Chef Ünal, Sakarkaya Köyü, Lefkopetra'da, Xanti.
8: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Θέλω αμάξι για το σουκού, αλλά και βαν για τη δουλειά. Γίνεται. Στην Ότοκος Κερίδης όλα γίνονται. Ενοικιάσεις, πωλήσεις, ανταλλαγές και παραγγελίες. Δηλαδή έχει και βαν και αυτοκίνητα. Και για δουλειά και για μετακόμιση και για γάμο και για διακοπές. Ωραία, γιατί στο δικό μου αμάξι χωράει μόνο η τρέλα μου. Τότε σίγουρα χρειάζεσαι upgrade. Κάτι καινούριο ήρθε στην πόλη τελικά. Βρίσκεις το όχημα που θέλεις ακριβώς όταν το θέλεις. Ότοκος Κερίδης, Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-066-309 και 6977-431-351.
12: ηλεκτρονέ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ.
13: Ηλεκτρονέ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
8: Kral FM News, ζυρβενίν τεκ σάιμπι.
14: Taner de göndermiş, Taner Hakin de. Bu nasıl bir... Böyle arabalar varmış mı? Nedim, sana da gönderdim. Taner çalışıyor arada, böyle yazamıyor ondan. Bu da Beşiktaş. Aa, Esat'ta Fenerbahçe tabelası vardı. Bunda da Beşiktaş tabelası var. BJK diye. Dayı bu ne be ya? Nasıl bir şey bu be ya? Be ya? Ah be ya. Oluyor mu öyle be ya? Kaç beygir bu Mehmet be ya? Taner. Nedim, bu kaç beygir be kardeş? Çattık bugün belalara beygirlerle. Mert göndermiş. Mert hoş geldin, şeref verdin. İlginç bir paylaşım olmuş. Daya makineyi iş yerinde dayı. He, bak dalgana, tamam. Çalışsın makine, sen yat divana. ChatGPT'de mi sordurttun oğlum, bu nasıl bir şey? Daya makineyi iş yerinde, tamam. Dalga, bak dalgana. Çalışsın makine, sen yat divana. Allah'ım ya. Perikom'dan iki tane güzel hediye de var bayramda yapılacağımız programda. İnşallah nasip kısmet olursa diyelim. Mert güzel yazmışsın mı, güzel yazdırtmışsın mı ChatGPT'ye falan filan. Bunun tabelası da Nedim, BJK. BJK yazıyor tabelada. Rengi bir başka, güzel duruşu, asaleti var be ya. Güzel arabalarınız var maşallah, tebrik ederim. İyi günler Recep Mansur'a. Dayı gişeler sadece 45 dakika tutuyor o yoğunlukta. En hızlı şoför en sağlıklı şekilde varacağı yere sağlıklı varsın şofördür dayı. Aynen. Bizimki birazcık muhabbet, birazcık şaka falan. Öyle gideceğiniz yerlere böyle sakin bir şekilde, iyi bir şekilde, kazasız belasız kardeşim. İyi günlerde kullan Esad'ım, tamam. Aslıcığım hoş geldin, iyi günler diliyorum ama Aşım abin yavaşça ziyar. Zimam lazım benim. Mister Sao Berando, tamam. Olduğu Hüseyin'im dinleyeceğim. Programdan sonra bakacağım, sesli mesaj göndermişsin. Boyacıların kralı göndermiş. Dışarıda boya yapmak istiyorum. Yağmur yağacak mı bugün? Dur azıcık dışarı bakayım. Yağacak isin. Hiç sen dışarıda niyetlenme o şey. Boya işine niyetlenme. Günün yemeği tabii ki geldi Aslı kardeşimden, Aslı Alimoğlu. Günün yemeği sarma. Kız sen pazartesinde sarma yapmadın mı? Sarım sarım sarmala. Ne haftada 3 gün sarma mı yapıyorsun sen? Üşenmiyorsun da bakıyorum Aslı. Var mı sende asma yaprakları sarma için? Kendi yaprakların mı onlar? Hani köyde var mı? Ha var, asma yaprağı varmış, tamam Aslı'cığım. Demek ki ben pazar günü o taraflara gelebilirim belki. Survivor'la bir konuşayım bakayım. Kendi yaprağından kendi topluyor, kendi sarıyor, kendi pişiriyor Aslı, sonra kendi yiyor. Aşma bir şey yok. Helal olsun Aslı'cığım. Bereketli olsun sofran kardeşim. Ha, bayramlık da yapıyorsun. Oh maşallah.
6: faydan. Hamarat hamarat.
15: Hatma gelin, çok acıktım hatma gelin. Pişir
14: hadi. Ben kendi arabamla 55 dakika yapıyorum Selane. O kalabalıkta 30 dakika varır. Sende ne araba var bakalım ya? Abi bu be, bu abim BMW M4 Coupe F82. Ne bu be, ev dek ayakçı gibi. Modelidir ve orijinal gücü 431 PS. Competition paket ise 450 PS'tir. Selam demiş Gülşah Remzi Hanım efendi. Hoş geldiniz Gülşah Hanım. Günün yemeği kıymalı türlü. Hah, bu da güzel kız. Hadi bereketli olsun. Yaptın mı yapacaksın mı? Yarın mı yapacaksın mesela? Bir de o da var. Gülşah Hanım teşekkürler, sağ olun. İyi bir hafta sonu, güzel bir hafta sonu, huzurlu bir hafta sonunuz olsun. Ailenizle birlikte. Nedim, Taner yazdı ki bu Meret 650 beygir dedi. Taner sen şimdi Almanya'dan oğlumdan bu senin gösterdiğin araba 650 beygirle bu Meret'le Almanya'dan buraya kadar gelirsen kaç para benzin ödüyorsun? O hesabı kitabı yaptın mı? Her zamanki gibi yine süper bir yayındı. Teşekkür ederim Taner'im, sağ olasın. İyi hafta sonları diliyorum Taner'cim. Eksik olma. Programa yaptığınız katkılarınız bizden çok daha fazla. Katılımınız, yüreğiniz, samimiyetiniz ve hassasiyetiniz için ben teşekkür ederim dinleyicime. Hazırmış. Kıymalı türlü günün yemeğinden Gülşah Hanım'dan. Afiyet, bal şeker olsun. Bol samsaklı bir de cacık yanına, tamamdır.
15: Kör bıçakla son kestim. Yanına da koydum ayran tası.
14: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
15: Kırmızı biber dolması.
14: İki tencere. Pazar günü geçebilirim oradan Aslı. Schönes Wochenende de Almanca iyi hafta sonları. Senin Almanca nereden var kız? Almanca da biliyor babak. Sarma sarırken Almanca mı dinliyorsun? Teşekkürler Aslı'cığım. Herkese çok selam söyle. Kaynanana da çok selam söyle.

Kurcalanık o, kurcalanık nedir? Pardon. Kız yoksa kaynanan yanında mıydı Aslı? Vallahi mi yanındaydı? Kadın diyecek, unutmuyor bak bizi de. Aslı'nın kayınvalidesi, o kadar iyi bir gelin almışsınız ki 10 parmağında 10 marifet. Halı yıkamalar, kireçten duvarları böyle, bahçe duvarlarının bayramlık sıvanması. Efendime söyleyeyim, çocukların bakımı, evin temizliği. Efendime söyleyeyim, sarmalar, kuru fasulye. Bravo, vallahi bravo. Bravo. İbret alem için bravo. Taner, Nedim soruyor, stage 2 mi var üzerinde diyor. Ne diyorsun oğlum Nedim? Yanlış anlamasın Hakan. Soruyorum. Taner Yakin, Nedim kardeşim soruyor, stage 2 mi var üzerinde de bu meretin bu kadar beygir var diyor. El apodo, dener konu. Kafe Taner'a Paradisos Köyü'nde eşsiz bir coğrafi konumu var. Gidin tanışın Hasan kardeşimle. Her türlü içecekler, her çeşit çay ve kahveler, pizzalar, çerezler, mezeler. Kafe Taner'a Paradisos Köyü'nde. Bakırcı dondurmaları geldi çok çeşit. Hafta içi ve hafta sonu sabah 9-24 arası çalışıyor Kafe Taner'a Paradisos Köyü'nde. İyi haftalar diliyorum çocuklar. Pişir gari etli bamya, hançalarda olur bamya. Bahçelerde olur bamya. Erkome. Düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya Güneş Gold'ta. Güneş Gold yeni sloganıyla karşınızda. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda. Eskiyi getir, getir yeniyi götür. Türkiye'deki çeşitler yine Güneş Gold'ta çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz aradığınızı. Kuyumcumuz tabii ki. Zarafetin, mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın hem kalite ve hem kazancın şehrimiz İskeçe'deki kuyumcusu Güneş Gold. Güneş Gold yanınızda ve yarınınızda. Mikhail Karoli 22A'da 2541-1025-79 telefon numarası. Atilla Bey, iyi hafta sonları.

0: sarması.
1: Aslı Nemel ablam demiş ki Karaköy kızlara hamar attır. Aşım kardeşim kolay gelsin. Sağ ol ablacığım. Evet, Stage 2 varmış üzerinde. Motorla oynandı biraz. Kurcalamış yani Taner motoru. Seni bak seni. Seni bak kara kızan seni. Kurcaladın motoru ha? 4 piston vardı, 8 yaptık pistonları demiş. Daha koysaydın, 10 olsaydı Taner. Stage 2 ne lan?

Dedim bir baktım arabaya, anladım dayı diyor. Allah, usta kendisi. Kurcalama gider abim, zaten genelde hiçbir BMW boş paket gezmez yollarda. Bunun ben de bir BMW'ci olarak söylüyorum. BMW nedeninden? BMW'ci Taner Yakin'e şaba. Çok teşekkür ediyorum bütün dinleyicilerime. Sağ olun, var olun. Hepçenize Şeymi Ahmetoğlu ustama da. Kore'ye de çok selamlar. Hepçenize güzel, huzurlu, rahat, bol kazançlı bir hafta sonu diliyorum. Bugünün cuma mesajını kazanan arkadaşım Sezgin oldu. Hacca gitmek ile hacı olunmaz, cumadan cumaya Allah bulunmaz. Taşa taş atmakla şeytan kovulmaz. Şeytanın Hicaz'da işi ne dayı dedi. Sezgin, tebrik ederim. Bravo. Allah'ım önce doğaya taşa ver, ormana, hayvanlara, suya, daha sonra insanlığa, kapı komşuya, muhtaç olana, kalırsa da birazcık bize de ver. Teşekkür ediyorum. Altın kalpli güzel çocuklar, bütün dinleyicilerim sağ olun, var olun, eksik olmayın. Altın kalpli çocuklara, dünyayı hiçe sayanlara, dervişlere, sufilere, ormanın sesine, arının gayretine, çiçeğin kokusuna, karıncanın gücüne, kendini bilenlere, hakkıyla çalışanlara, eline, diline, beline hakim olanlara, emeğiyle kazananlara, ateşlerin içinde koşan yıldırım gözlü atlara, gökyüzünün altında yatan yıldızlara, güneş gibi parlayan yiğitlere, bütün hanımefendilere ve çok çok çocuklara teşekkür ediyoruz. Saygılarımla görüşürüz.

0: My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
2: Καλύδι Σαββάς. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-68000 και κινητό 6977-5757-87.
3: Tavuğun en lezzetli hali. Kotapliktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotapliktiko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotapliktiko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
1: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
4: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
1: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Tavuğun en lezzetli hali. Kotapliktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotapliktiko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotapliktiko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
0: My Club, gecelerin vazgeçilmezi.

0: Güvenle sunan Kotaplikliko bayramınızı kutlar. Mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
1: Galidi Savas. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 69 77 57 57 87.
0: Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
2: Sabahın enerjisi günün keyfi Haşim'le başlıyor.
3: Başlıyor.

0: Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
1: Και όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Events & Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
2: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
3: My Club, gecelerin vazgeçilmezi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Lauforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
3: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
4: İnşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
2: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
5: Latiye Lefteriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
6: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim, Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
7: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
8: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
7: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
8: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
7: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
8: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 25 32 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın. Haşim'le güne güzel başlayın.
9: Vorio Plast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Vorio Plast, yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Vorio Plast Koyunköy'de 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Tavuğun en lezzetli hali. Kotapliktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotapliktiko yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İri 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotapliktiko bayramınızı kutlar. Mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
2: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldara 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
1: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
2: Bayram sofralarının olmazsa olmazı, Anfeon pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Anfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Anfeon pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
1: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
4: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden, bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Dr. Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
5: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
2: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, ske pastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House. Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
1: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
1: Carbench kalibre sistemiyle şase ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
1: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
1: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü Aeroteknik'le oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
1: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
1: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
6: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
2: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar. Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
0: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.

0: taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu, huzurlu günler dileriz. Bayramınız kutlu olsun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 2541-0-266-55 Xanti.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalite

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
4: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
5: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sağda bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
6: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Events & Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
7: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, ske pastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
5: Tavuğun en lezzetli hali Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko bayramınızı kutlar. Mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
8: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
9: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi.

sunsun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36. Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tessat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
3: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
2: Plati ile Flerias Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
4: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim, Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
3: Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.

0: alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
1: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, skepastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
2: Και όμορφες στιγμές στη ζωή σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
3: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
1: Καλύδι Σάββας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 6977 57 57 87.
2: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Latiye Le Ferias Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
4: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφή Καρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
5: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
6: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
7: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
8: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541 08 33 20.
3: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskiçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar, bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
9: πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-083-495.
10: Ağır hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
11: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin

Bir anım bile geçmiyor seni düşünmeden. Her şarkıda, her şiirde sen varsın. Gözlerin var aşkına aykırdığın. Biz böyle miydik? Ne oldu bize? Kimi görsem el ele, bizi hatırlıyorum. Bizi hatırlıyorum köşe başlarında. Gizli gizli buluşmalarımızı, çocukça kavgalarımızı, darılmalarımızı ve ardından delice sarılmalarımızı. Seni bekliyorum aynı kafede, aynı masada, ayrıldığımızda.

Her çalan telefonu sen sanıyorum. Hep bana düşüyor yanlış numaralar. Belki ararsın diye telefonum açık bu aralar. İki kere çaldırsan aradığını anlarım. Bir dakika geçmeden hemen seni ararım. Bırak gururu. Gerçek aşkı bulduysan değerini bileceksin. İçimde bir ümit var. Sen bu gece geleceksin. Sevdiğimiz o şarkıyla çalıyor hala telefonum. Bu gece ara, beklemek.